0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, putperestlik önce zihinlerde başlardı. Sonra hayata yansırdı. Kişi kalbinin merkezine neyi koymuşsa, en büyük değer olarak neyi kabul etmişse ve hayatını ona göre şekillendiriyorsa, o kişi ondan ibaretti. Kalbini teslim ettiği şey Allah'tan gayrısı ise, hakikatte Allah'tan başka ilah yoktu ama kişi onu ilahlaştırıyor demekti. Onun putu oydu. Kişi de ona bağlanmış bir putperestti. Birey ve toplum Rahman-ı Rahim'den uzaklaştığı, giderek tamamen koptuğunda başka ilahlara yönelmiş demekti. Bu durum toplumsal boyutlara ulaştığında ise toplum putperest olurdu. Mekke toplumu böyleydi. Putperest bir toplumdu. Artık putları evlerindeydi, meydanlarındaydı. Buna cahili toplum denilirdi. Bu toplumun en belirgin özelliği putperest oluşuydu. Bu durum toplumda parçalanmaların sebebiydi. Kavmiyetçilik bir parçalanma nedeniydi. Fakirlik, zenginlik bir parçalanma sebebiydi. Nefislerin arzularını tatmin etme yolunu asil yol olarak görme parçalanma nedeniydi. Tevhidden uzaklaşma toplumun parçalanmaya doğru gidişiydi. Peygamberler tevhidi biricik gündem yaparlardı. Asıl olanın tevhid olduğunu bildirirlerdi. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethediyordu. Mekke ise putperest bir toplumdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin dışındaki ve içindeki putları kırdırdıktan sonra evlerdeki putların getirilip kırılmasını, parçalanmasını emretti. Ahşaptan olan putların hepsi bir yere toplandı ve yakıldı. İlginç bir olay ceryan ediyordu bu esnada. Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyordu. Mahzum kabilesi Kureyş içinde üstün bir değere sahipti. Kadın da eşraftan bir kadındı. Toplumun ileri gelen ailelerinden birisiydi. Zengin bir aileye mensuptu. Ama bu kadın hırsızlık yapmıştı. Kadın suçüstü yakalanmıştı. Cezası belliydi. Maide suresinin 38. ayetinde hırsızlık yapan erkeğin ve kadının elini, yaptıklarına bir ceza ve Allah'tan gelen bir ibret dersi olmak üzere kesin buyuruluyordu. Ceza açıktı, kesindi. Toplumun seçkin ailesine mensup olan bu kadının eli kesilecekti. Bu mahzumluları ve toplumu telaşa düşürüyordu. Hemen harekete geçiyorlardı. Etkili bir aracı bulacaklardı ve Peygamber Efendimiz'i bu cezayı uygulamaktan vazgeçireceklerdi. Aracı kim olabilirdi? Peygamber Efendimiz'in kıramayacağı, çok sevdiği kim olabilirdi? Akıllara hemen Usame geliyordu. Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame geliyordu. Usame radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in kucağında büyümüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gonca güllerindendi. Onun bir isteğini iki etmezdi. Mekke-i Mükerreme'ye girerken terkisinde Usame'si vardı. Doğuşundan itibaren peygamber ikliminde olmuştu. Hemen Hazreti Usame'ye geldiler. Bu kadının eli kesilirse Kureyş için pek ağır bir darbe olacak. Resulullah Efendimizle görüş ve bağışlatma yollarını ara dediler. Hazreti Usame fazla düşünmeden Peygamber Efendimiz'e gelerek mahzumlu kadının durumunu dile getirdi. Konunun çok nazik olduğunu bildirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Üsame'nin konuşması sırasında rahatsız olmaya başladı. Rahatsızlığı ileri noktaya geldiğinde mübarek kanın ortasındaki damarı kabarmaya başlardı. Aynen öyle bir durum meydana geliyordu. Ve Peygamber Efendimiz, "Ya Usame, Allah'ın koyduğu cezalardan biri hususunda şefaatçi mi oluyorsun?" buyurdu. Hazreti Usame, Peygamber Efendimizin ses tonlarının anlamlarını çok iyi bilirdi. Sens frekanslarının mesajlarını hemen anlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ses renginden ciddi bir hata yaptığını derinden kavradı. Büyük bir utancın içerisine giriverdi. Gülyar olan peygamberini üzmek ona son derece eza verirdi. Kalbinde derin sarsıntılar yaşadı. Kalbi dilhun oldu. Böyle bir hatayı nasıl yapabilmişti? Nasıl böyle bir düşünce kısırlığına düşüvermişti? Kendini içten içe paylıyor ama ok yaydan çıkmıştı. Gül yüzlü sevgiliyi mahzun etmişti. Hatta öfke hallerine zorlamıştı. Başını kaldıramıyordu. Bir şey diyecek halde değildi. Derin bir sükutun içindeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neticeyi bekleyenlerin yanına çıktı. "Sizler," buyurdu, "evvelkileri mahveden adet, şerefli sayılan bir hırsızlık yaptığı zaman onu bırakıp, hor görülen biri hırsızlık yaptığında ona ceza vermeleriydi. Yemin ederim ki bu hırsızlığı kendi kızım Fatıma yapmış olsaydı mutlaka onun da elini keserdim," buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kesin tavrından sonra anladılar ki yapılacak bir şey yoktu. Resul-i Ekrem Efendimiz emir veriyor, hırsızlık yapan eşraftan kadına ceza uygulanıyordu. Hukukun önünde bütün insanlar eşitti. Suç işleyenin konumu ne olursa olsundu, mutlaka yaptığı suçun cezasını çekecekti. Değilse toplumda güven ve ahengin sağlanması mümkün olamazdı. Ne kadar acıydı. İnsanlık tarihinde güçlü olanlar, imkan sahibi olanlar, makam sahibi olanlar şöyle ya da böyle suçlarının cezasını çekmemenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlardı. İmkanlarını devreye sokuyor, hukuku gülünç duruma düşürebiliyorlardı. Ama imkansız insanlar, zayıf ve mahrumiyetler içinde olan insanlar anında cezalara mahkum ediliyordu. Özellikle silik insan tiplerinin oluşturduğu toplumlarda bu adaletsiz durumlar daha yaygın olabiliyordu. Peygamber Efendimiz zayıf insanların haklarının alınmadığı toplumlar için kişiliksiz toplumlar olarak bir değerlendirme yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahsumlu kadına cezasını uygulatıyordu. Bu İslam tarihine Fatıma'yı mahsumiye diye geçiyordu. Mahsumlu, eşraftan alan bu sahabi kadının adı Fatıma'ydı. Fatıma Hatun daha sonra temiz, dürüst, muttaki bir hayat sürüyordu. Fatıma Hatun zaman zaman hane-i saadete gelir, annelerimizin bilgilerinden, hallerinden istifade ederdi. İnsan hem iyiliklere hem kötülüklere sarkabilen özellikte bir varlıktı. İyilikler yaptığı gibi zaman zaman kötülüklere de düşerdi. Ama insani duyarlılığı yüksek olan müminler, suç işleyen, ceza gören insanları dışlayan bir tutum, davranış ve sözlere yönelmezlerdi. Yine o insanları bağırlarına basarlardı. Daima insan gerçekliğini göz önünde tutarlardı. Hatta öyle ki o suçu işleyen elbette herhangi birimiz olabilirdi diye bakarlardı, değerlendirirlerdi. İnsan böyle bir varlıktı. Kirlenirdi. Hatta ileri boyutta kirlenebilirdi. Sonra yıkanırdı. tertemiz olurdu, pırlanta olurdu. Putperest toplumlarda putlar yıkılıyordu. Mekke-i Mükerreme'de ne Hubel, ne Uzza ve ne de Menat kalmıştı. Bu büyük putların hepsi de parça parça edilmişti. Mekke-i Mükerreme'de putlardan ne iz ne eser kalmıştı. Tamamen temizlenmişti. Bu konuda canla başla çalışan bir yiğit vardı. Mekke'nin bağrındaki bütün putları parça parça eden bir yiğit vardı. Bu yiğit Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ydi. Daha düğüne kadar küfrün saflarında İslam ordusuna karşı kinle, düşmanlıkla savaşıyordu. Mekke'nin yaşlı öncülerinin yollarında sürükleniyorlardı. Öyle görmüşler, öyle gidiyorlardı. Sonra tevhide yöneliyordu. Şirk koşmadan, ortaklar koşmadan bir olan Allah'a yöneliyordu. İman iklimine giriyordu. İslam'la şerefleniyordu. Şimdi kendilerine dahi zerrece faydası olmayan zavallı putları kırıyordu. İkrime hayretler ediyordu. İnsan bu gülünç putlara nasıl bel bağlayabiliyordu, nasıl gönül vermişlerdi. Kendine şaşıyor ve bir taraftan da hınçla putları kırıyordu. Ebu Zer'in Gıfarı radıyallahu anh, Gıfarlı Ebu Zer. İslam olmadan önceki günlerdi. Ama o bir hikmet yolcusuydu. Hakikatin peşindeydi. Böyle bir duyarlılığı vardı. Mekke'de tevhidi tebliğ eden birinin çıktığını duymuştu. Hemen kardeşini gönderiyordu. Konuyla ilgili olarak bilgilenip gelmesini istiyordu. Aydınlık bir geceydi. Ebu Zer radıyallahu anh annesiyle balkonda oturuyordu. Az sonra Mekke'den kardeşi çıka geldi. Ebu Zer soruyordu, sürekli soruyordu. Peygamber olarak kendini ilan eden bu insan neler söylüyormuş diye soruyordu. Kardeşi, ilah Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Putlar ne size bir fayda temin edebilir, ne de kendilerine faydası olabilir. Putlar ne size gelen zarara engel olabilir, ne de kendine gelen bir zarara mani olabilirler. Putlar zavallıdır, diyormuş. Ebu Zer'in kalbi yerinden fırlıyordu. Vallahi ne kadar doğru söylüyor. Zaten oldum olası bu putların birer zavallı olduğunu düşünüyordum. Peygamber tam gerçeği söylüyor diye heyecanla konuşuyordu. Artık Ebu Zer duramazdı. Tevhidi anlatan Allah'ın Resulüne ulaşmalıydı. Onu daha çok dinlemeliydi. O yolun yolcusu olmalıydı. Yıllar geçiyordu, putlar ancak kırılabiliyordu. Gülüçlüğü ancak anlaşılabiliyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

yüreklerimizde küçücük güneşler, alnımızda secdelerde onun rahmetine bulanmış aydınlık, gözümüzde Taif'te payına düşen taşların acıttığı kalbimizin yaşları var şimdi. Sen yoksun. Dudaklarımızda naatlar, kulaklarımızda çöl kızlarının yaktığı ağıtlar, gecelerimizde karanlıklarımızı aydınlatan nurun var. Sen yoksun. Efendim, sen gittin, yenilgiler kaldı. Kulakları sağır eden uğultular kaldı. Adresine ulaşmayan söylemler kaldı. Gittin, kurumuş ırmağa döndü yüreğim. Kuraklığım kavurdu bedenimi. Güneşten bile sıcakken kalbim, gittin, katılaştı, taşlaştı benliğim. Sen gittin, matem düştü payımıza. Renklerin tonları soldu. İlkbaharımızın yeşili, yazımızın güneşi soldu. Sen gittin, ekinimizin hasadı yitirdi bereketini. Günlerimize gece, gönüllerimize hazan düştü. Sen gittin, her saniye bir asır şimdi. Sen gittin, hayat aldırmaz oldu hüzne. Huzur dünyadan çekildi efendim. Bizler yenik düştük zamana. Hayat ancak ahiret hayatıdır sözünü unuttuk. Hüsrandayız şimdi. Senden sonra karanlıklar içinden doğup büyüyen, her yanımızı çepeçevre kuşatan aydınlık bir çağrıdır payımıza düşen hasretin. Senden sonra sonbahar olsa da yaşanan mevsim, sonsuzluk aleminden müjdeler veren, her kışın bir baharı olduğunu hatırlatan sözlerin var hala. Ve bizler hüzün devirlerinin çorak topraklarında açan güller gibi aydınlığını kuraklığımıza rahmet yapmak için arıyoruz. Umutla ve sabırla toprağın tohumu beklediği gibi ilkbaharı bekliyoruz. Efendim, bizi de kendi sancağının altında yaralarına merhem bulmuş ümmetinden eyle. Ben sana sıkıca sarılayım. Sen bırakma beni hiçliğin kötürüm kollarına.

0: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası.
1: Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

gelsem, kavuşsam, yüz sürsem sana. Canım Kâbem, canım Kâbem, varsam sana.

Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça dudakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miski amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, İdris durur hulle biçen. Kevser şarabını içen kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu.

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim ilmimi arttır de.

0: Senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım. Rahmetinin denizine al beni.
1: Ya Erhamur Rahimin.
0: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatır, ya
0: Fatır, ya Fatır. Sensin Yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fatıl,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendimdir. kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir. Fazlından fazla iyi.

gitti cancağızım. Ne kadar söz

وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن

فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم

تبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

0: her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: El-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle İntikam alan Allah.
1: Allah. El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: Allah. El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zülcelali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Muksidu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: Cemi'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ghaniyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan nevnihal bize. Gonca günler soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbi halimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu gitti.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi naz ile yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasım gel.

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Canımın cananı, hoş geldin. Derdimin dermanı, hoş geldin. Gönlümün sultanı, hoş geldin, hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden vade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

gelişin gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

Habibim, faslı güldür. Gül yüzüne susamış gönüller, gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklim programında sizlerle beraber olmaktayız. Rabbim nasip ederse tarihçe hayat kısmından, tarihçe hayat mecmuasından, Kastamonu hayatı bölümünden Ayetül Kübra ile alakalı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı inşallah, kitabımız Kur'an-ı Kerim ile alakalı yerleri okuyacağız. Rabbim hakikatlerden bizleri hisse alıp hayatımıza tatbik edip amelimizi o şekilde neşvu nema bulan kullar zümresine dahil eylesin. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi, gördü ki o asır hakikaten o zat ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi, en ümmi bir kavmi, okuma yazma bilmeyen, getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra halıkımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız 9 külliyetine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. وَنْشَقَّ الْقَمَرْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetlerinin sarahatiyle. Bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ayın ve bir avucu ile adasının ordusuna attığı az bir toprak. Umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından Kevser gibi akıtan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi, nakli kat'i ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup olan Mucizat-ı Ahmediye namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki, bu kadar ahlakı hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizat-ı bahiresi bulunan bir zat elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7 vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğu ve kainat halıkının sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizat Kur'an'ı namlarında ve Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şerait, o şeriat 14 asrı ve nevi beşerin humsunu adilane hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merci ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-ı inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve mübtediyane fakat en mükemmel olarak ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görünmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından Cevşenül Kebir ile öyle bir marifet-i Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telahük-ü efkar ile beraber ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Nur, Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve nas-ı hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratibi imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebe-i imanından feyiz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedahı gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların icmağı. Nasıl ki vücut ve vahdaniyet-i ilahiye gayet kuvvetli bir delildir. Öyle de bu zatın aleyhissalatü vesselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü enbiya aleyhisselamın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa o zat da en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında bu zatın aleyhissalatü vesselam geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki kütüb-ü mukaddesenin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi lisan-ı hal ile ve ittifak ile de bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahadata yetişen binlerce evliya vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstadlar olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar. Ve alim-i gayb'tan verdiği haberlerin bir kısmını nur-u velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nur-u iman ile ya aynel yakin ya ilmel yakin ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstadları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ümmiliyle beraber getirdiği hakaik-i kutsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyay-ı müdakkikin ve sıddıkîn-i muhakkikin ve dahi hükemâ-i müminin bu zatın üsül esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanlarıyla bil ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallim-i ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifak ile şehadetleri gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur 100 parçasıyla bu zatın sadakatının bir tek bürhanıdır. Yedincisi Al ve Ashab namında ve Nevi Beşer'in Enbiya'dan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve en keskin nazarlı taife-i azimesi kemal-i merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniyine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hilkatindeki makasıdı ilahiyi bilecek ve bildirecek ve tahavülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o Kitab-ı Kebir'in manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir müdakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memur olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, zinetli, nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kuvvetli, lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iyaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev'ini tatmin edecek bir surette ihsar edilen Rabbani it'amlar ve ziyafetler ile kendi rububiyetine karşı minnetterane ve müteşekkirane ve perestişkerane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini ishar ederek o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve herhalde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun mezkur maksatlarına tam hizmet ederek hilkat-ı kainatın tasımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Halık'ının namına hareket eden, ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfika mazhar olan ve Muhammed-i Kureyşi denilen bu zat olacak aleyhissalatü vesselam. Hem aklına dedi, madem bu meşkur dokuz hakikatler bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, beni Adem'in medar-ı şerefi ve bu alemin medar-ı iftiharıdır ve ona fahri alem ve şerefi beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı rahman olan Kur'an-ı mucizül beyanın haşmet-i saltanat-ı maneviyesinin nısf-ı arz-ı istilası ve şahs-ı kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Halıkımız hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak, bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlerine istinaden bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi güneşi ve halıkımız en parlak bir bürhanı bu Habibullah'dır.

yetkin nazar ve gayb bin, gözleri bulunan binler aktap ve Evliya-i Azime-i Cami ve Ali Muhammed namıyla şöhret şiarı alem olan Cemaat-ı Nuraniye'nin icma ile tasdikleridir. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayat-ı içtimaiyeden ve efkar-ı siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakim adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namıyla dünyada namdar olan cemaat-i meşhurenin ittifakla can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının, cemaat uzmasının tevafukla ve ilmel yakin derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asr-ı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle: La ilahe illallah el vacibül vücud el vahidul ehad ellezî delle alâ vücubi vücudihi fi vahdetihi fahrul âlemi ve şerefu nev'i bâni âdem bi azameti saltanati Kur'ani ve haşmeti vus'ati dinihi ve kesreti kemalati ve ulviyeti ahlakihi hatta bi tasdiki a'dai ve keza şahide ve berhana bi kuvveti miyati mucizatihi mucizatihi zahirati cahiratil bahiratil musaddekati musaddekati ve bi kuvveti alafi hakaiki dinihi satiatil katiati bi icmai alihi zevil envari ve bi ittifaki ashabihi zevil ebsar ve bi tevafuki muhakkiki ümmetihi zevil berahini vel besairin nevvarat denilmiştir. Sonra bu dünya hayatını, bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu kendi kalbine dedi ki, aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Müzül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim. Fakat en evvel bu kitap bizim Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tahariye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz-ı Kur'an'ın lemaları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risalelere, Ayat-ı Furkaniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur bu kadar muannit ve mülhit bir asırda her tarafa hakaiki Kur'aniye'yi mücahidane neşrettiği halde karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki onun üstadı ve menbaı ve merci ve güneşi olan Kur'an semavidir. Beşer kelamı değildir. Hatta Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri Kur'an'ın 40 vecih ile mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüş ise değil tenkit ve itiraz etmek, belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş. Kur'an'ın veçi icazını

0: Hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risaletin nuru havale ederek yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti kat'asıdır. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimai ile beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal-i ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini teskiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin Muallakat-ı Seb'a namıyla şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip "Festa bima tu'mer" ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler, sen Müslüman mı oldun? O demiş, hayır, ben bu ayetin belagatına secde ettim. Hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir-i Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşari gibi binlerle dahi imamlar ve mütefennin edipler İcma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin fevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der, ya bir tek sürenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit belileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan ve can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan telahükü efkar ile terakki eden milyonlarla Arabi kitaplar ortada geziyor, hiçbirisinin ona yetişemediğini, hatta en adi adam dahi dinlese elbette diyecek, bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil, ya onların altında veya umumun fevkinde olacak, umumun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebe-i belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ayetini okudu. Dedi ki bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi sen dahi bu seyyah gibi o zamana git orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel burada tahayyül ederken gördü ki mevcudat-ı alem perişan, karanlık, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü, bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki, bu ezeli nutuk ve bu sermedi ferman, asırlar sıralarında dizilen zişurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlukat hayatlarane zikir ve tesbihte ve vazife başında cuşu huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor, bulunduruyor diye müşahede etti ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek sair ayetler buna kıyasla Kur'an'ın zemzemeyi belagatı arzın nısfını ve nevi beşerin humsunu istila ederek haşmeti saltanatı kemali ihtiramla 14 asır bila fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta Kur'an öyle bir hakikatli bir halavet göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar-ı tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkese müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretli ve mevzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Beşincisi, Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir cenahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi öyle de evliya ve asfiye gibi ondan hayat alan semereleri ve hayattar tekemmülleriyle şecere-i mübareklerinin hayattar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün hakikatli ilimleri Kur'an'ın aynı hak ve mecmai hakaik ve camiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Evet, böyle devam ediyor. İnşallah şu son noktayı da okuyalım. Rabbim bu noktalarda Kur'an'ı anlamak, onun hükmüyle amel etmek, Peygamberimizin hakikatını yani bize sunduğu, getirdiği bu İslamiyet'i en güzel şekilde anlamak bizim için en güzel noktadır. Değil mi değerli dinleyenler? İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle it'am ve inam ve ikram ve ihsan gibi şunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikati içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebaruz hakikati dahi Esma-i Hüsna'nın rahimane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfat-ı subutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellilerle kendini tanıttırır, bildirir. Rabbim bu hakikatleri hakikaten alemimizde yaşamayı nasip etsin. Evet kıymetli dinleyenler, bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dostlar. Bir başka programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Atası İbrahim, soyu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel, servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde, doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler, uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan, uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı, sarayının sütunları yarıldı, adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran, kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü, taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü, nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün, bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iad eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi. Ey tevekkül edenlerin dayanağı. Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren. Ey müminlerin dost ve sahibi. Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı. Ey bütün güçlülerden daha güçlü. Ey bütün bakanlardan daha iyi gören. Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim. Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı. Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yazidu fi mulkihi şey, ya men la yanqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, ya men leyse kemithlihi şey, ya men biyedihi makalidu kulli şey, ya men vesi'at rahmetuhu kulli şey, ya men yabqa ve yefna kullu şey. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Ey her şeye karşı, her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Her dideden gören o, her yüzden görünen o. Ey göz, anı görmesen de görür seni sevdiğim. Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. İsteyen seni odur, sen anı istemesen. Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen. Bildiren sana odur, sen anı bilemesen. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur. Ger dile ger dileme emrine kafil odur. Bigane sensin ana, bil sana vasıl odur. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim.

sen müridim deme. Kim istemiş muradanın? Sen zakirim deme kim zikreden o yağdanın? Gam-ı şadı bir dem et, gam anındır şadanın. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Hulusi, Hulusi yardır gören baktığın ve gördüğün. Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin. Canını alan odur yoluna can verdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Hadis-i şeriflere tutunduğumuz zaman, hadis-i şerifleri günlük hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, sünnet-i nebiye ittiba ettiğimiz zaman hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini yakalamış oluruz, sağlamış oluruz. Allah-u Teala o peygamberi seven, sevdiğini söz, fiil, hareketleriyle, davranışlarıyla ortaya koyan müminlerden eylesin. Ve kıyamet günü peygamberimizin sancağı altında toplanmayı, havzının başında toplanmayı, o havzdan kana kana içmeyi bizlere nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytu leylete usriye bi ala kavmin. İsra gecesi biz bir kavme uğradık veya götürüldük. Tukurazu şifahuhum. Onların diyor dudakları böyle kesiliyordu. Bi makarida min narin. Ateşten makaslarla. Allah muhafaza buyursun. Bir kavme uğruyor peygamberimiz İsra gecesi. Biliyorsunuz ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi ismiyle de bir sure var. Gece yürüyüşü demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden Mescid-i Haram'dan alınıyor ve nereye götürülüyor? Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya. O döneme göre çok uzakta olduğu için uzak mescit anlamında oraya, yani en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa ismi veriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürülüyor ki ayet-i kerimede diyor o Allah ki noksan sıfatlardan münezzehtir. Her türlü eksikliklerden münezzehtir. Ne yapmıştır? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan almış ve Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. İşte İsra suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala buyuruyor ya, diyor ya, ona ayetlerimizi göstermemiz için. İşte Peygamberimiz de gördüğü şeyleri ne yapıyor? Bizlere anlatıyor, bizlere açıklıyor. İşte İsra gecesi diyor, ben alıp götürüldüğüm zaman, geldiğimiz zaman bir kavme uğradık. O kavimdeki insanların dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Allah korusun, Allah bizleri muhafaza buyursun. Kimmiş bunlar? Külleme kuridat vefet. Her kesildiği zaman da geri yerine geliyor. Allah korusun. Fekultu ya Cibrilü. Ben dedim ki ey Cibril. Men haulâi, bunlar kimdir? Kale, Cebrail aleyhisselam şöyle buyuruyor, diyor ki hutabâi ümmetike, senin ümmetinin hatipleridir, konuşan insanlardır, böyle vaaz verenlerdir, öne çıkanlardır, insanlara hitap eden kimselerdir ki öyle ki ellezîne yekûlûne, onlar diyorlar neyi, mâ lâ yef'alûn, yapmadıkları şeyi insanlara söylüyorlar, kendiler yapmıyor ve insanlara söylüyorlar ve ayrıca ve yakraûne kitâballâhi, Allah-u Teala'nın kitabını da okuyorlar ve lâ ya'lemûne bih, onunla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte bu hadis-i şerifte bizlere büyük bir uyarı var. Bu başta alim tabakaya, hoca efendilere, imamlarda, vaazlarda, efendim insanlara nasihat bulunanlara, İşte kürsüye çıkanlara, mihraba çıkanlara, din adına insanlara hitap edenlere önemli bir uyarı. Bu herkes için de geçerli. Çünkü neticede her mümin, her Müslüman yeri geldiği zaman ne yapacak? İnsanlara uyaracak, bildiklerini aktarmaya çalışacak. Fakat burada dikkat edilecek husus nedir? Bir, kişi söylediğini yapacak. İki, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve okuduklarıyla amel edecek. Eğer bunu yapmazsa, İşte büyük bir tehditle karşı karşıya. Ne olacak? Onların diyor böyle dudakları kesilecek makaslarla, ateşten makaslarla. Bu devam edecek. olacak, kesilecek, olacak, kesilecek ve cezalarını çekecekler. Başka bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Böyle bağırsakları parçalanır, dışarı çıkar böyle, bu hale gelir. Bu da aynı şekilde Peygamberimiz Miraç olayında, İsra hadisesinde gördüğü bir olay. Başka bir hadis. Ve o insan merkebin değirmeni döndürdüğü gibi onunla beraber döner böyle. Cehennem ehli onu izler ve bakarlar, onu takip ederler. Sonra derler ki, ey falan, ne oldu sana? Öyle ya, sen bize marufu emreder ve münkerden nehyetmez miydin? Hani sen böyle bir adamken ne işin var burada diye hayretlerini açığa koyuyorlar. O da der ki, evet, ben size marufu emreder fakat kendim yapmazdım. Münkeri nehyeder fakat kendim işler yapardım der. İşte Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle hatiplere çok çok işler düşüyor. Kişi, konumuz olan hadis-i şerifte geçtiği üzere ne diyor? Mâ lâ yefalûn. Yapmamış oldukları yekûlün, söylüyorlar. Ayet-i kerimede de var. Sonra ne var? Bir de Allah'ın kitabını okuyorlar. Onu da delil getiriyorlar. Kitaptan da habersiz değiller. Ama kitapla da ve lâ yâlemûne bih, o kitapla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzün sorunlarından, günümüzün en büyük meselelerinden birisi bu. İman ehli, iman adamı, aksiyon adamı. İman edecek, imanını fiiliyata dökecek, yaşayacak ve bu şekilde yaşatacak. Ama hani halkımızda bir söz var ya, ele verir talkını, kendi götürür salkımı diye böyle bir söz vardır. Böyle olmayacak. Böyle öne geçmiş insanlar, insanlara hitap eden insanlar ne olacak? Dürüst olacak, doğru olacak, hakkı anlatacak, o hakkı yaşayacak, günlük hayatının bütün safhalarında onu yerine getirecek. Yoksa efendim işte günümüzdeki gibi kendiler başka yolda, konuştukları başka yolda, bu ne olur? İnsanlara da hitap etmez. Çünkü insanlarda şu vardır, daha çok izleyerek öğrenme. Bu çocukta da vardır mesela, izleyerek, sözde değil, izleyerek. İşte bu nedenle kişiler nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'ansa, aynı zamanda onun varisi olan ulema da ne olacak? Böyle hayatında Kur'an'ı yaşayacak ve onunla amel edecek. Okuduğu gibi onunla amel edecek, değil mi? Yapmadı mı ne olur? Sorumlu olur. İki kat sorumluluğu olur. Biri bildiğinden dolayı, biri de yanlış yaptığından dolayı. İşte bir gün adam birisi İbn Abbas radıyallahu anh'a geliyor ve diyor ki, ben sana diyor marufu emretmek ve sana da münkeri nehyetmek istiyorum. Böyle tavsiyede bulunuyor ki İbn Abbas radıyallahu anh tercüman ol Kur'an. Peygamberimiz ona dualarda bulunmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, hadisleri biliyor ve alimlerden birisi. Peygamberimiz onun için duada bulunuyor. Öyle bir şahsa geliyor, diyor ki, ben sana diyor iyiliği emredeceğim ve kötülükten de seni sakındıracağım. İbn Abbas adama şöyle bir bakıyor ve ondan sonra diyor ki, sen bu noktaya ulaştın mı? Yani bu seviyeye ulaşmış bir insan mısın? O da diyor, tabii ki, umarım öyle olmuşumdur. İbn Abbas diyor, ben sana Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri söyleyeceğim ve bu ayetler açığa çıkarmaktan korkmazsan bana da emri bil maruf, nehyi anil münkeri yap diye cevap veriyor. Adam soruyor. Diyor, ya İbn Abbas, bu nedir yani? Senin dediğin ayetler hangileridir? Bir söyle bana. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz? Saf suresinde geçiyor ya. Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Allah indinde günah olarak yapmadığınızı söylemeniz çok çok büyük bir günahtır. Bu hükmü iyice yerine getirdin mi dediğinde o hayır der. Sonra der ki, Allah-u Teala'nın salih bir kulu, bir peygamberi Şuayb aleyhisselam şöyle bir söz söylüyor. Sen bunu biliyor musun? Nedir o diyor. Şuayb aleyhisselam biliyorsunuz kavmini uyardığı zaman onlara diyor ki, sizi nehyettiğim konuda size aykırı davranmak istemem. Yani tebliğ ediliyor. Onlar tebliğe uyacaklarına, o yanlış olan şeye Şuayb aleyhisselamı davet ediyorlar. Şuayb aleyhisselam da ne diyor? Ha, ben buna karşı olduğum halde ve sizi yasakladığım halde ben onu işlemiş olamam. Yapamam böyle bir şey. Böyle bir muhalefet kendime yalanlamak olur. Değil mi? Yani bir insan bir kere burada kendini yalanlıyor. Sen şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap diye nasihatlerde bulunuyorsun. Allah bizleri bu duruma düşmekten muhafaza buyursun. Ama kendinde tersi var. Bu ne demek? Kendinin ne karşı bir güvenin yok. Kendi kendini yalanlıyorsun. İşte Şuayb Aleyhisselam da öyle diyor. Sizi nehyettiğim konuda size aykırı da davranmak istemem. Yani emrime, tavsiyelerime de aykırı davranmak istemem. Ve İbn Abbas soruyor bu adama. Sen bu ayeti iyice okudun mu? O da der ki hayır ben okumadım. İbn Abbas o zaman ona şöyle diyor. Sen önce kendinden başla. Demek ki bir kimse önce tebliğde, davette kendinden başlayacak. Kendine davet edecek, kendine tebliğ edecek, kendini koruyacak, kendini kollayacak, kendi Kur'an'a tabi olacak. Ondan sonra insanlara ne yapacak? Uygulamaya çalışacak. Bırakın böyle Kur'an'la, sünnetle ilgili yaşamayı, birçok alim mesela bir insana nasihat edeceği zaman kendisi uygularmış, ondan sonra o insanlara nasihatte bulunurmuş. Mesela bir bal olayı vardır. Hani bir çocuğa bal zarar veriyormuş. Bir alime diyorlar ki bu çocuğa nasihat etsen de bu çocuk bal yemese, çünkü bizi dinlemiyor ama sağlığına da zarar veriyor diye böyle anlatılır. Gerçi bal şifadır da o dönem demek öyle bir şey. Ondan sonra alim diyor ki birkaç gün sonra gelin. Ondan sonra getiriyorlar, nasihat ediliyor. Alim diyor ki işte tamam mı? Tamam. Çocuk da tamam diyor. Ben diyor yerine getireceğim. Adamlar da şaşırıyor. Niye yani hemen bu nasihati etmedi de? Nasihati belli. Niye bizi birkaç gün sonraya getirdi? O da merak ediyorlar. Ona soruyorlar. O da diyor ki ben kendim bu işi yapıyordum. Kendimin yaptığı bir işi ona diyor söylemekten çekindim. Çünkü kendim yapmayayım ki karşı tarafa söylediğimde tesir etsin. Ki bu dünyalık bir şey. Ha bu konuda zaten alimler şunu söylüyor. Kendisi tatbik etmeyen bir alimin, bir üstadın sözleri insanların kalbinde ne olur? Sonbaharda nasıl gazal dediğimiz yapraklar dökülürse bu nasihatlerde o insanların gönlünden dökülür. Bir fayda vermez. Ama yaşarsa diyelim işte Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, işte birçok alimlerimize bakıyorsunuz. İmam Serasi'nin hayatına bakın. İbnül Esir'in hayatına bakın. Efendim İmam Nebevi'nin hayatına bakın. Daha birçok alimlere, böyle tavizsiz alimlerin hayatına bakın. Bunlar taviz vermemişler. Bu nedenle de ne olmuş? Sözleri tesir etmiş. Kitapları bugüne kadar geliyor ve ta inşallah Allah'ın izniyle halis niyetle yazdıkları için hem sözleri hem davranışları birbirine uyduğu için ne oluyor? Ta inşallah Allah'ın izniyle kıyamete kadar da devam edecek ve insanlara da fayda verecektir. Bu nedenle hepimiz öyle olacağız. Uygulayacağız. Bu duruma düşmemek için büyük bir tehdit bu iki hadis. Değil mi? Ne kadar büyük bir tehdit, Allah korusun. Bağırsakları patlayacak ve böyle merkebin döndüğü gibi döndürüp durulacaklar. Diğeri de nedir? Dudakları kesilecek. Madem sen bu dudaklarla konuştun ama boş konuştun. Kendinde bir şey yok. Yanlışları işliyorsun. Halka da bu şekilde yapıyorsun. Ve şöyle bir hadis-i şerif var. Başka bir hadis ki bu konuyu açıklıyor. Diyor kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye veya çağırdığı şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Allah muhafaza buyursun. Sen kendin amel işleyeceksin. Güzel olan işleri yapacaksın. Kötü olan işlerden sakınacaksın. Şiddetle sakınacaksın. Ve ondan sonra da sen ne yapacaksın? İnsanlara anlatacaksın. Zaten senin halin, yaşayışın insanlara bir örnektir. Sen yanlış yaparsan, bilenler, alimler, hatipler, imamlar, hocalar yanlış işler yaparsa halk ne yapar? Onları delil kabul eder. O yanlışı onlar da işler. Senin yaptığın şeyler insanların gözünde doğruymuş gibi olur. Ve sen ne kadar söylesen de o sözün tesir etmez, fayda vermez. Çünkü davranışın ortada. Allah-u Teala bu şekilde davranmaktan muhafaza buyursun. Fenalığı emretmektense iyilik emretmek elbette iyidir. Fakat aklı olan bir insan başkasının iyiliğini isterken kendisini unutur mu? Demek ki emri bil maruf ve nehy anil münkerden yapmaktan kasıt başkalarına doğruyu göstermek suretiyle istifade ettirmektir. Halbuki başkasını irşat edip de kendisini unutmak ve kendisini iyilikten, irşattan mahrum etmek, eli selamete çıkarıp kendini ateşe atmak demektir ki ameli akıl açısından bir çelişki teşkil eder. İnsanlara vaaz ve ders vererek ilmini ortaya koyan bir kimse, sonra kendisi kendi emrini, kendi öğüdünü dinlememek, kendini ve ilmini fiilen yalanlamaktır. Yani bu şahsında bir çelişki olduğu gibi halkı bir taraftan aydınlatmak isterken diğer taraftan da saptırmaktır ki bu da bir çelişkidir. Bunda da bir çeşit karıştırma vardır böyle. Hakkı batıla karıştırma, Allah muhafaza buyursun. Aklı olan ise böyle bir çelişkiye düşmez. Söylediği sözün, verdiği nasihatin bir kıymeti ve kalplerde bir tesirinin olması arzu edilir. İnsan böyledir. Boşuna emir, boşuna gevezelik akıl kârı değildir. Halbuki verdiği emir ve öğüdün tersini kendisinin yapması onun kıymetini kırmak ve herkesi ondan nefret ettirmektir. Daha açıkçası bindiği dalı kesmek, oturduğu evi yıkmaktır ki bundan büyük aptallık, ahmaklık da olamaz. Demek ki iyilik iyiliktir. Elbette insanlara iyiliği emretmek de haddi zatında iyidir, güzeldir. Ama bir görevdir de. Fakat bunu yaparken kendini unutmak ise bu büyük bir ahmaklıktır. Allah bizleri bu ahmaklardan eylemesin ve bunların şerrinden de Allah-u Teala ümmeti muhafaza buyursun. Hepimizi muhafaza buyursun. Hem özü hem sözü bir olan kullardan, hatiplerden eylesin ve böyle olmayanların da şerrinden Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

aldandık şirin sözüne. Kul olduk ahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şebnehar ola. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler sümbüller gibi, taze gonca güller gibi. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola.

Hey gözümüz Bekir dede, bizimle etme arbede, düzeliriz gide gide. Açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşık-ı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola, vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman bir ola, açıl

Şen ola gönül, şen ola. Kurtulup gayrın gamından, dehri dunun eleminden, yarın lütfu kereminden, açıla gönül açıla, şen ola gönül, şen ola. Doldu dil yarın gamıyla, pür dem oldu her demiyle, Hulusi dost keremiyle, açıla gönül açıla, şen ola gönül, şen ola.

Sensiz dünya yok bay. Gürüm nidem, nidem, nidem. Uru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem morulmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem. Nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde, "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız," der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip, insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken, diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım," demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bu günde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum. Kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et bakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz. Bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım, yenildim işte. Gidiyorum, hoşça kal, hoşça kal.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak. Ne her akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca. Dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor,

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla, baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.

Geçen akşam eve geldim, dediler Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah, bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer, sesi dinmiş yuvalar, halke serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sail, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın Lamise'nin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem iyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık, girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım, şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet nagah, gördü bir sahneyi üryanı sefalet kini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu, bulaydık şunu bir, sen otur ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime, başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarım benzine kan. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldum. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın.

kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestle namaz. Hastalandım, bakacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtük bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık neyse. Yorulmuş da meğer. Ortalık açmış. Uyandım. Dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize. Camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu. Bil ki elindedir dünya tapusu. Bil ki açılmıştır cennet kapısı. Camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar. Yaradılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller, ölüyü diriltir bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz, karşında seyitler pür edep, pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz, mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür? Tutar.
Yapanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim. Bizler arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler, tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine yepyeni ufuklara, heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendim, sultanım var ya.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pasta cila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği
6: ay parçalandı.

şu çınar, şu ardıç, hep tepe takla. Toz duman içinde kökten asılı, hüküm mü, emir mi, ölümcül merak, fermanın altında mühür basılı.

üç ayaklı sehpa gökte Süreyya. Yıldızlar devrildi, ay parçalandı. Adalet denilen mukaddes sevda celladın dilinde dün de yalandı. Getir güneşimi karanlık gece, nedamet gösterip tekrar aydınlat. Sende çözülmeyen hangi bilmece? Anlat bilmece, bir daha anlat. Senin sırrın falda kahve falcısı, kahve telvesiyle iç efendini. Tarihin bugünün en yalancısı. Madem ki kölesin, seç efendini.

Papatya falcısı falan tutmadı. Her yoluşunda bitiyor sandığım. El çabukluğunu kimse yutmadı. Bir hokus, bir fokus yetiyor sandım. Okyanusta hortum, Erciyes'te çığ, karanlık gecenin kansız katili, sessiz fısıltıda deste deste çığ, canlı ölülerin cansız katili. Bilirim sendeki o intikamı, tedavin imkansız, ruhun lekeli, çekil dünyamızdan bırak yakamı, Kaf Dağı ardının görünmez eli.

0: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
1: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
0: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince o gün bir ses onlara şöyle diyecektir: İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler:
1: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
0: Ve onlara şöyle denilecektir: Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

Hazretin Efendim, melek insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi. Gül cemalini görmek nimetine efendim. Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor. Senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Yüzün gülzar cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim seni gören o gözler. Nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin iddetine efendim. Şu Necati Hakir'in verdi başından aşkın. Dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın. Hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane. Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok. Kalk eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana muştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmet'ine efendim.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, işte aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar.

kullara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed baharıdır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun.

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

kârın ay ışığını. Yıldızların umut taşıdığını gördüm yedi kat göklerden. Güneşten koparıp ellerimi, kuşandım zırhını pürüzsüz dualarım. Çağırın bebeği, ay ışığını çağırın. Çağırın öfkeyi, Rüveyda'yı çağırın. Birbirine benzer bebek ve ay ışığı, ikisi de salıncaklarda büyür. Birbirine düşmandır öfke ve Rüveyda. Toplayın bütün musaları nehirlerden, denizleri, orduları, bıldırcın etini. Ben öfkeyi değil, ay ışığını, Rüveyda'yı değil, bebeği istiyorum. Bebek hakikate çağırır da öfkeyi, öfke ateşe düşer. Ay ışığı sarar yüzlerimizi, Rüveyda sanki mahşer. Artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum. Karanlık, kangren, başıboş kentlere giriyor hayallerim. Çağırın ay ışığı, Rüveyda'yı çağırın. Ben maskeli değilim. Günahına girsem de karanfillerin, çekmedim kalbimi bakışlarından. Çağırın ay ışığını, gözlerime süreyim. O şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda. O şimdi bir sancıdır sevda duraklarında. Kalbimi karalıyor binalarda o şimdi. İntikam devşiriyor rüyalarda o şimdi. Geceyi kaldırın omuzlarımdan, yoksa bütün çiçekler kuruyacak evinde. Karşıma dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı Rüveyda'nın zehir, nefret gözleri. Halbuki ne vergiler ödedim Rüveyda için. Yargılandım, tutuklandım, mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde. Çağırın ay ışığını, Rüveyda'yı çağırın. Reva mı beni böyle kurşunlamak derinden? Ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden. Reva mı içimde soluklanan kuşların kırmak kanatlarını, sonra gitmek, arkaya bakmaksızın bir defa. Bırakıp adım adım istihza tohumları, bu zamansız şairi incitmek reva mıdır? Sevindirmek dururken öldürmek reva mıdır?

arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed canım arzular seni.

ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme, etme. Çalma bizi bizden, bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme, etme. Ey ay felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme, etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme, etme, etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme, etme, etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme, etme. Şekerlinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme, etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme, etme, etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme, etme, etme, etme, etme, etme, etme.

0: yüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, putperestlik önce zihinlerde başlardı. Sonra hayata yansırdı. Kişi kalbinin merkezine neyi koymuşsa, en büyük değer olarak neyi kabul etmişse ve hayatını ona göre şekillendiriyorsa, o kişi ondan ibaretti. Kalbini teslim ettiği şey Allah'tan gayrısı ise, hakikatte Allah'tan başka ilah yoktu ama kişi onu ilahlaştırıyor demekti. Onun putu oydu. Kişi de ona bağlanmış bir putperestti. Birey ve toplum Rahman-ı Rahim'den uzaklaştığı, giderek tamamen koptuğunda başka ilahlara yönelmiş demekti. Bu durum toplumsal boyutlara ulaştığında ise toplum putperest olurdu. Mekke toplumu böyleydi. Putperest bir toplumdu. Artık putları evlerindeydi, meydanlarındaydı. Buna cahili toplum denilirdi. Bu toplumun en belirgin özelliği putperest oluşuydu. Bu durum toplumda parçalanmaların sebebiydi. Kavmiyetçilik bir parçalanma nedeniydi. Fakirlik, zenginlik bir parçalanma sebebiydi. Nefislerin arzularını tatmin etme yolunu asil yol olarak görme parçalanma nedeniydi. Tevhidden uzaklaşma toplumun parçalanmaya doğru gidişiydi. Peygamberler tevhidi bircik gündem yaparlardı. Asıl olanın tevhid olduğunu bildirirlerdi. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethediyordu. Mekke ise putperest bir toplumdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin dışındaki ve içindeki putları kırdırdıktan sonra evlerdeki putların getirilip kırılmasını, parçalanmasını emretti. Ahşaptan olan putların hepsi bir yere toplandı ve yakıldı. İlginç bir olay ceryan ediyordu bu esnada. Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyordu. Mahzum kabilesi Kureyş içinde üstün bir değere sahipti. Kadın da eşraftan bir kadındı. Toplumun ileri gelen ailelerinden birisiydi. Zengin bir aileye mensuptu. Ama bu kadın hırsızlık yapmıştı. Kadın suçüstü yakalanmıştı. Cezası belliydi. Maide suresinin 38. ayetinde hırsızlık yapan erkeğin ve kadının elini, yaptıklarına bir ceza ve Allah'tan gelen bir ibret dersi olmak üzere kesin buyuruluyordu. Ceza açıktı, kesindi. Toplumun seçkin ailesine mensup olan bu kadının eli kesilecekti. Bu mahzumluları ve toplumu telaşa düşürüyordu. Hemen harekete geçiyorlardı. Etkili bir aracı bulacaklardı ve Peygamber Efendimiz'i bu cezayı uygulamaktan vazgeçireceklerdi. Aracı kim olabilirdi? Peygamber Efendimiz'in kıramayacağı, çok sevdiği kim olabilirdi? Akıllara hemen Usame geliyordu. Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame geliyordu. Usame radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in kucağında büyümüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gonca güllerindendi. Onun bir isteğini iki etmezdi. Mekke-i Mükerreme'ye girerken terkisinde Usame'si vardı. Doğuşundan itibaren peygamber ikliminde olmuştu. Hemen Hazreti Usame'ye geldiler. Bu kadının eli kesilirse Kureyş için pek ağır bir darbe olacak. Resulullah Efendimizle görüş ve bağışlatma yollarını ara dediler. Hazreti Usame fazla düşünmeden Peygamber Efendimiz'e gelerek mahzumlu kadının durumunu dile getirdi. konunun çok nazik olduğunu bildirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Üsame'nin konuşması sırasında rahatsız olmaya başladı. Rahatsızlığı ileri noktaya geldiğinde mübarek kanının ortasındaki damarı kabarmaya başlardı. Aynen öyle bir durum meydana geliyordu. Ve Peygamber Efendimiz, "Ya Usame, Allah'ın koyduğu cezalardan biri hususunda şefaatçi mi oluyorsun?" buyurdu. Hazreti Usame, Peygamber Efendimizin ses tonlarının anlamlarını çok iyi bilirdi. Sens frekanslarının mesajlarını hemen anlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ses renginden ciddi bir hata yaptığını derinden kavradı. Büyük bir utancın içerisine giriverdi. Gülyar olan peygamberini üzmek ona son derece eza verirdi. Kalbinde derin sarsıntılar yaşadı. Kalbi dilhun oldu. Böyle bir hatayı nasıl yapabilmişti? Nasıl böyle bir düşünce kısırlığına düşüvermişti? Kendini içten içe paylıyor ama ok yaydan çıkmıştı. Gül yüzlü sevgiliyi mahzun etmişti. Hatta öfke hallerine zorlamıştı. Başını kaldıramıyordu. Bir şey diyecek halde değildi. Derin bir sükutun içindeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neticeyi bekleyenlerin yanına çıktı. Sizler buyurdu. Evvelkileri mahveden adet, şerefli sayılan bir hırsızlık yaptığı zaman onu bırakıp, hor görülen biri hırsızlık yaptığında ona ceza vermeleriydi. Yemin ederim ki bu hırsızlığı kendi kızım Fatıma yapmış olsaydı mutlaka onun da elini keserdim buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kesin tavrından sonra anladılar ki yapılacak bir şey yoktu. Resul-i Ekrem Efendimiz emir veriyor, hırsızlık yapan eşraftan kadına ceza uygulanıyordu. Hukukun önünde bütün insanlar eşitti. Suç işleyenin konumu ne olursa olsundu, mutlaka yaptığı suçun cezasını çekecekti. Değilse toplumda güven ve ahengin sağlanması mümkün olamazdı. Ne kadar acıydı. İnsanlık tarihinde güçlü olanlar, imkan sahibi olanlar, makam sahibi olanlar şöyle ya da böyle suçlarının cezasını çekmemenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlardı. İmkanlarını devreye sokuyor, hukuku gülünç duruma düşürebiliyorlardı. Ama imkansız insanlar, zayıf ve mahrumiyetler içinde olan insanlar anında cezalara mahkum ediliyordu. Özellikle silik insan tiplerinin oluşturduğu toplumlarda bu adaletsiz durumlar daha yaygın olabiliyordu. Peygamber Efendimiz, zayıf insanların haklarının alınmadığı toplumlar için kişiliksiz toplumlar olarak bir değerlendirme yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahsumlu kadına cezasını uygulatıyordu. Bu İslam tarihine Fatıma'yı mahsumiye diye geçiyordu. Mahsumlu, eşraftan alan bu sahabi kadının adı Fatıma'ydı. Fatıma Hatun daha sonra temiz, dürüst, muttaki bir hayat sürüyordu. Fatıma Hatun zaman zaman hane-i saadete gelir, annelerimizin bilgilerinden, hallerinden istifade ederdi. İnsan hem iyiliklere hem kötülüklere sarkabilen özellikte bir varlıktı. İyilikler yaptığı gibi zaman zaman kötülüklere de düşerdi. Ama insani duyarlılığı yüksek olan müminler, suç işleyen, ceza gören insanları dışlayan bir tutum, davranış ve sözlere yönelmezlerdi. Yine o insanları bağırlarına basarlardı. Daima insan gerçekliğini göz önünde tutarlardı. Hatta öyle ki o suçu işleyen elbette herhangi birimiz olabilirdi diye bakarlardı, değerlendirirlerdi. İnsan böyle bir varlıktı. Kirlenirdi. Hatta ileri boyutta kirlenebilirdi. Sonra yıkanırdı, tertemiz olurdu, pırlanta olurdu. Putperest toplumlarda putlar yıkılıyordu. Mekke-i Mükerreme'de ne Hubel, ne Uzza ve ne de Menat kalmıştı. Bu büyük putların hepsi de parça parça edilmişti. Mekke-i Mükerreme'de putlardan ne iz ne eser kalmıştı. Tamamen temizlenmişti. Bu konuda canla başla çalışan bir yiğit vardı. Mekke'nin bağrındaki bütün putları parça parça eden bir yiğit vardı. Bu yiğit Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ydi. Daha düne kadar küfrün saflarında İslam ordusuna karşı kinle, düşmanlıkla savaşıyordu. Mekke'nin yaşlı öncülerinin yollarında sürükleniyorlardı. Öyle görmüşler, öyle gidiyorlardı. Sonra tevhide yöneliyordu. Şirk koşmadan, ortaklar koşmadan bir olan Allah'a yöneliyordu. İman iklimine giriyordu. İslam'la şerefleniyordu. Şimdi kendilerine dahi zerrece faydası olmayan zavallı putları kırıyordu. İkrime hayretler ediyordu. İnsan bu gülünç putlara nasıl bel bağlayabiliyordu, nasıl gönül vermişlerdi. Kendine şaşıyor ve bir taraftan da hınçla putları kırıyordu. Ebu Zer'in Gıfarı radıyallahu anh, Gıfarlı Ebu Zer. İslam olmadan önceki günlerdi. Ama o bir hikmet yolcusuydu. Hakikatin peşindeydi. Böyle bir duyarlılığı vardı. Mekke'de tevhidi tebliğ eden birinin çıktığını duymuştu. Hemen kardeşini gönderiyordu. Konuyla ilgili olarak bilgilenip gelmesini istiyordu. Aydınlık bir geceydi. Ebu Zer radıyallahu anh annesiyle balkonda oturuyordu. Az sonra Mekke'den kardeşi çıka geldi. Ebu Zer soruyordu, sürekli soruyordu. Peygamber olarak kendini ilan eden bu insan neler söylüyormuş diye soruyordu. Kardeşi, ilah Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Putlar ne size bir fayda temin edebilir, ne de kendilerine faydası olabilir. Putlar ne size gelen zarara engel olabilir, ne de kendine gelen bir zarara mani olabilirler. Putlar zavallıdır, diyormuş. Ebu Zer'in kalbi yerinden fırlıyordu. Vallahi ne kadar doğru söylüyor. Zaten oldum olası bu putların birer zavallı olduğunu düşünüyordum. Peygamber tam gerçeği söylüyor diye heyecanla konuşuyordu. Artık Ebu Zer duramazdı. Tevhidi anlatan Allah'ın Resulüne ulaşmalıydı. Onu daha çok dinlemeliydi. O yolun yolcusu olmalıydı. Yıllar geçiyordu, putlar ancak kırılabiliyordu. Gülünçlüğü ancak anlaşılabiliyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: şefkatte, merhamette.
1: Gece gibi ol.
0: Ayıpları örtmekte.
1: Akar su gibi ol.
0: Keremde, cömertlikte.

Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 2027.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerin. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen fe'ame.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini. Ve öylece gidişini.

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 27'mden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu, hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu, gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaul Hüsna isimli programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Vekil Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. El-Vekil, işlerini kendisine bırakanın işlerini en iyi şekilde yapan, kendisine dayanılıp güvenilen, her şeyi tedbir ve idare eden, gözeten, yarattığı bütün varlıkların işlerini idare eden, her şeye karşı her şeyin hakkını müdafaa eden, hakkı yerine getiren demektir. Müzzemmil Suresi. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana dünya sadece iki grup insanı ağırlamaktadır. İnananlar ve inanmayanlar. Bu keyfiyet kıyamete kadar böyle devam edecektir. İnananların mücadelesi devam ederken inkarcılar da binbir bahane ile küfürlerini sürdüreceklerdir. Yani iman ve küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı Hak bizleri iman safından ayırmasın. Amin. İman eden kullar yaratılış gayeleri doğrultusunda bir taraftan emri bil maruf, yani iyiliği emretmek ve nehyi anil münker, kötülükten sakındırmak vazifesiyle meşgul olurken, diğer bir taraftan da sürünün çobanı olarak ailesinin geçimini temine çalışır ve dünyevi mücadelelerini sürdürür. O yüceler yücesi, rahmetin ve en engin sevginin sahibi olan Allah Celle Celaluhu kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarının her durumda kendisine sığınmasını ve güvenmesini ister. Yüce Rabbimiz kendisini dost edinmiş sabırlı ve kararlı müminleri eninde sonunda her konuda zafere ulaştırır. Âl-i İmran Suresi. İnsanlar onlara, düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını arttırdı ve şöyle dediler: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Vekili Allah olanın sırtı yere gelir mi hiç? Vekili Allah Celle Celaluhu olanın kaldıramayacağı zorluk yoktur. İnananların tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Mütevekkil bir kul, yani Allah'a tevekkül etmiş olan kul, verin bana bir değnek, dünyayı yerinden oynatacağım der ve kendisini dinleyenlerin akıllarını oynatır. Sırtını Allah'a dayananın karşısında hangi güç dayanabilir? Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimlerini bilmek farklı, bu güzel isimleri yaşamak ise çok daha farklı boyutlardadır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizlere öğrendiklerimizi yaşamayı nasip etsin.
Amin. En'am suresi. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk eden o her şeye vekildir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'yu vekil edinenin ümitsizliğe düşmesi mümkün değildir. Çünkü o bilir ki o el-vekil olan Allah el-fettahtır. Bir kapıyı kaparsa bin kapıyı birden açan odur. Zorluklarla mı karşılaştık? Ümitsizlik yok. Zira biz el-vekil olan, el-fettah olan Allah'ın kuluyuz. Kapıyı yalvararak, edeple çalmayı biliyorsak eğer, o kapı elbette açılacaktır. Şirke bulaşmamışsa yüreğimiz, kapının ardına kadar açıldığını elbette göreceğiz. Karanlıklar mı bastı gönül dünyamızı? Ümitsizlik yok. Sen el-vekilin, en-nurun kulusun. O, kulunu karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır. Uzat aciz ellerini, hiçliğini bilerek yalvar. Sen vekilimsin, sen her şeye kadir olan Rabbimsin de. Bir değil, bin güneş birden doğacaktır senin gönül ufkuna. Furkan Suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Allah'ı vekil kıl, Allah'a güvenip dayan. Talak Suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Nisa Suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Allah Celle Celaluhu'yu vekil bilmek, tevekkül kavramını getirir beraberinde. Tevekkül etmek, manevi bir güç kazanma, dayanarak kazanma yoludur. Bir iş için bize verilen cüz'i idareyi sonuna kadar kullanıp, kul olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıp, gücümüzün yetmediği kısmı için Allah'a dayanmanın, işleri el-vekil olan yüce kudrete bırakmanın adıdır tevekkül. Sarf edilen bütün tedbirlerden sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek, ondan işlerin hayırla neticelenmesi için yardım dilemek ve dua etmektir tevekkül. Tevekkül etmek, huzur ve saadetin kapısını açar inanan kullara. Tevekkül etmek, insana muazzam bir güç verir. O, kuluna bir dua öğretir. Yerden alıp saçtığı bir avuç toprakla müşrikleri görmez hale getirir. O, kainata meydan okuyan Nemrutları minicik bir sineğe mağlup ettirir. El-vekildir o, dayanılacak, güvenilecek yegane güçtür o. O halde gelin hep birlikte bizi yaratan, yokluktan çıkarıp vücut nimetini veren zata tevekkül edelim ve o bize yeter diyelim. Bana hayat nimeti bağışlayıp yaşatan, kendisini bulmama yardım eden zat,
elbette bana yeter. Dünya ve ahiretimi nimetlerle dolu iki sofra haline getirerek, bana iman nimetiyle takdim eden ve bana mümin sıfatını layık görerek beni şereflendiren zat elbette bana yeter. Habibim dediği iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beni ümmet eyleyerek bana ilahi sevgiyi ve sevgiliyi bağışlayan ve bu sevgiyle imanımda gelişmeler yaşatan zat elbette bana yeter. Beni hayvan ya da nebat bitki yaratmayıp mahlukatın en üstünü olarak yaratan zat elbette bana ve bize yeter. Beni ne yerim içine aldı ne göğüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır, buyurarak beni isimlerinin tecelligahı kılıp yüreğime teşrif eden zat elbette bana yeter. Vücudumuzdaki zerrelerin kainattaki zerrelerle çarpımı adedince ona şükür ve hamd ederiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir.

القوي جل جلاله. القوي pek güçlü, çok kuvvetli, tam bir kudret sahibi, hiçbir zaman aczin yol bulamadığı mutlak galip, her şeye gücü yeten demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir, sağlam olan, kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Kavî ismi Kur'an-ı Kerim'deki istimaliyle fiziki ve manevi kuvveti, harici desteği ve ilahi kuvveti içine alan geniş bir anlam zenginliğiyle Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için hiçbir acziyetin söz konusu olmadığı, tam ve mükemmel bir kudretin sahibi olduğunu anlatır. Hazreti Adem babamızdan bu yana Allah Celle Celaluhu kullarına peygamberler göndermiş, doğru yolu göstermiş, yalnız kendisine kulluk edilmesini istemiştir. Hazreti Allah Celle Celaluhu zaman içinde, yeryüzünde iktidar, güç ve servet sahibi olduklarını görerek büyüklenen ve yoldan çıkan kavimleri de o üstün gücü ile el-kavî olarak yakalayarak cezalandırmıştır. Hazreti Allah Celle Celaluhu dilerse bir fırtına ile tüm varlıklarını yerle bir edeceğini, dilerse sellerle ekinlerini helak edebileceğini, minicik bir mikropla pek çok sayıda insanın yok olabileceğini göstermiştir. Enfal Suresi. Tıpkı Firavun'un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişatı gibi onlar da Allah'ın ayetlerini tanımadılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalamıştı. Çünkü Allah kavidir ve azabı çok çetin olandır. Hud Suresi. Ne zaman ki azap emrimiz geldi, salihi ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin kavidir, mutlak üstündür. Mü'min Suresi. Bunun sebebi şuydu. Onlara peygamberleri apaçık delillerle gelmişlerdi. Ama onlar inkar ettiler. Allah da bu yüzden kendilerini yakalayıverdi. Çünkü o kavidir, azabı şiddetlidir. Aziz kardeşlerim, El-Kavî isminin inkar edenlere bakan yüzü işte budur. Yüce Yaradan sonsuz bir gücün sahibidir. İnkar edenleri o güçle yakalar ve cezalandırır. Bu ismin müminlere bakan yüzünde ise ışıl ışıl bir sevgi, dağlar gibi bir destek, muhteşem bir güç ve kuvvetin mümin kulun yüreğine yansıttığı güven duygusu vardır. Mümin kul her zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya güvenerek, benim Rabbim güçlüdür, beni kimsenin eline bırakmaz, o benim tek desteğimdir der. Ahzab Suresi. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla def etti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah kavidir, çok üstündür. El-Kavidir o. Hazreti Allah savaş meydanlarında olduğu gibi
mümin kulunun hayat savaşında da, nefsiyle tutuştuğu iç savaşında da kulunun yanında ve yardımında olandır. O muhteşem kelamında gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz buyurarak koluna inancın gücünü öğretir. Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Bakara Suresi. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. Ey güçlü olan Rabbimiz, bizleri El-Kavî isminin tecellisiyle bu dünyada düşmanlarımıza karşı güçlü kıl. İmanımızın gücüyle, iman neşesiyle yaşamayı nasip ve müyesser eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak, zulüm oldu yaşamak. Ölüm bir başka ölümün içindedir. Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında. Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin. Hani yola düşenlerin narası, hani kardeşlerim. Bu zulme inen kırbaç, bu sonu berrak olan imge. İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Ah kalbim, ateşlerden geçen kim, yollara düşen kim? Peki kim verecek göğsünü kurşunlara?
1: Kim verecek göğsünü?
0: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
1: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
0: Kardeşlerim, fitne kalmayıncaya, güzellik oluncaya kadar, esenlik oluncaya kim verecek göğsünü kurşunlara? Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğinlik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötesi düşmüş bir hal, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama olmuyor, dağlara gitmiyor haber. Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, ince bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

sensin. Beni nazarında biricik eylemişsin. Yakarışım sanadır. Sade sana kulluk ederim. Allah'ım, sen Samet'sin. Ellerimden tutan sensin. İhtiyacım yalnız sanadır. Sade senden yardım dilerim. Allah'ım, sen doğurmadın, doğrulmadın. Kimseye benzemezsin. Sade sana güvenirim. Allah'ım, dengin de yok benzerinde. Münezzehsin, mukaddessin. Sade seni ilah bilirim. Bana beni sen verdin. Beni bende bırakma. Beni senden uzak eyleme. Kendine dost eyle. Beni sen benden eyledin. Bendeni huzurundan ayırma. Beni bana bende eyleme. Kendine bende eyle. Beni benden iyi bilirsin. Bana benden yakınsın. Beni bana bırakma. Kendine kul eyle.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem amma galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına. Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan deşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payı tahtından bugün taşmazdı sarhoş narası.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: merhamet ya Resulallah. Gücüm yetmez, elim ermez uzansam, elimden kimse tutmaz nara yansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Şefaat kıl ki naçarım gücüm yok, bu yolla tüm günahlardan arınsam. Terahham, ya Resulallah terahham. Güneş beynimde taht kurmak dilerken, livaül hamde gelsem duldalansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Ümidim sendedir, peygamberimsin, civarın payesinden pay kazansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Resuli kibriyasın sen inandım, diğer bir iddiaya hiç inanmam. Terahham, ya Resulallah terahham. Bütün peygamberan yardım ararken, senin kadrin muazzamdır muazzam. Terahham, ya Resulallah terahham. Beyin kaynar, yürek naçar yanarken, ulaşsam havz-ı Kevser'den sulansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Amel kafi, hesap ehven olaydı, gidip Firdevs-i Ala'ya dayansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Hatibiyim, günahkarım, işim zor, muhakkak yanmalıysam lahza yansam. Terahham, ya Resulallah terahham.
1: Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklim programında sizlerle beraber olmaktayız. Rabbim nasip ederse tarihçe hayat kısmından, tarihçe hayat mecmuasından, Kastamonu hayatı bölümünden Ayetül Kübra ile alakalı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı inşallah, kitabımız Kur'an-ı Kerim ile alakalı yerleri okuyacağız. Rabbim hakikatlerden bizleri hisse alıp hayatımıza tatbik edip amelimizi o şekilde neşvu nema bulan kullar zümresine dahil eylesin. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi, gördü ki o asır hakikaten o zat ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi

0: en ümmi bir kavmi, okuma yazma bilmeyen, getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halık'ımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız 9 külliyetine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. وَنْشَقَّ الْقَمَرُ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetlerinin sarahatiyle, bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ayın ve bir avucu ile adasının ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından Kevser gibi akıtan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi, nakli kat'i ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup olan Mucizat-ı Ahmediye namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki, bu kadar ahlakı hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizat-ı bahiresi bulunan bir zat elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7 vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğu ve kainat halıkının sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizat Kur'an'ı namlarında ve Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi, böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şerait, o şeriat 14 asrı ve nevi beşerin humsunu adilane hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merci ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve mübtediyane fakat en mükemmel olarak ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görünmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından Cevşenül Kebir ile öyle bir marifet-i Rabbani ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telahükü efkar ile beraber ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Nur, Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve nas-ı hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratibi imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebe-i imanından feyiz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedahı gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların icmağı. Nasıl ki vücut ve vahdaniyet ilahiye gayet kuvvetli bir delildir, öyle de bu zatın aleyhissalatü vesselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü enbiya aleyhisselamın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa o zatta en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında bu zatın aleyhissalatü vesselam geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki kütüb-ü mukaddesenin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi lisan-ı hal ile ve ittifak ile de bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedata yetişen binlerce evliya vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar. Ve alemi gayiptan verdiği haberlerin bir kısmını nur-u velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nur-u iman ile ya aynel yakin ya ilmel yakin ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstadları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ümmiliğiyle beraber getirdiği hakaiki kutsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyay-ı müdakkikin ve sıddıkîn-i muhakkikin ve dahi hükemâ-i müminin bu zatın üsül esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanlarıyla bil ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallim-i ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifak ile şehadetleri gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur 100 parçasıyla bu zatın sadakatinin bir tek bürhanıdır. Yedincisi, Al ve Ashab namında ve Nevi Beşer'in enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve en keskin nazarlı taife-i azimesi kemal-i merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniyine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hilkatindeki makasıdı ilahiyi bilecek ve bildirecek ve tahavülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir müdakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memur olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, ziynetli, nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kuvvetli, lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iyaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev'ini tatmin edecek bir surette ihsar edilen Rabbani it'amlar ve ziyafetler ile kendi rububiyetine karşı minnetterane ve müteşekkirane ve perestişkerane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini ishar ederek o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve herhalde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun mezkur maksatlarına tam hizmet ederek hilkat-ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Halık'ının namına hareket eden, ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfika mazhar olan ve Muhammed-i Kureyşi denilen bu zat olacak aleyhissalatü vesselam. Hem aklına dedi, madem bu meşgul 9 hakikatler bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, beni Adem'in medar-ı şerefi ve bu alemin medar-ı iftiharıdır ve ona fahri alem ve şerefi beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı rahman olan Kur'an-ı mucizil beyanın haşmet-i saltanat-ı maneviyesinin nısf-ı arz-ı istilası ve şahs-ı kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Halıkımız hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak, bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlerine istinaden bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi güneşi ve Halık'ımızın en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen İmam-ı Ali radıyallahu an ve yerdeyken Arş-ı Azam'ı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kuddusurri gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulunan binler aktap ve Evliya-i Azime-i Cami ve Ali Muhammed namıyla şöhret şiar-ı alem olan Cemaat-ı Nuraniye'nin icma ile tasdikleridir. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayat-ı içtimaiyeden ve efkar-ı siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakim adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namıyla dünyada namdar olan cemaat-i meşhurenin ittifakla can ve mallarını peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının cemaat uzmasının tevafukla ve ilmel yakin derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asr-ı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle: La ilahe illallah el-vacibül vücud el-vahidul ehad ellezî dell ala vücubi vücudihi fi vahdetihi fahrul alemi ve şerefu nev'i bani Adem bi azameti saltanati Kur'ani ve haşmeti vus'ati dinihi ve kesreti kemalati ve ulviyeti ahlakihi hatta bi tasdiki a'dai ve keza şahide ve berhana bi kuvveti miyati mucizatihi mucizatihi zahirati cahiratil bahiratil musaddekati musaddakati ve bi kuvveti alafi hakaiki dinihi satiatil katiati bi icmai alihi zevil envari ve bi ittifaki ashabihi zevil ebsar ve bi tevafuki muhakkaki ümmetihi zevil berahini vel besairin nevvarat denilmiştir. Sonra bu dünya hayatını, bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu kendi kalbine dedi ki, aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Müzzülbeyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim, fakat en evvel bu kitap bizim Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tahriye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz-ı Kur'an'ın lemaları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risalelere, Ayat-ı Furkaniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur bu kadar muannit ve mülhit bir asırda her tarafa hakaiki Kur'aniye'yi mücahidane neşrettiği halde karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki onun üstadı ve menbaı ve merci ve güneşi olan Kur'an semavidir. Beşer kelamı değildir. Hatta Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri Kur'an'ın 40 vecih ile mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüş ise değil tenkit ve itiraz etmek, belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş. Kur'an'ın veçi icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risaletin Nur'a havale ederek yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti kat'asıdır. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimai ile beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal-i ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini teskiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin Muallakat-ı Seb'a namıyla şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip "Festa' bima tu'mer" ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler, "Sen Müslüman mı oldun?" O demiş, hayır, ben bu ayetin belagatına secde ettim. Hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir-i Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşari gibi binlerle dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki, Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin fevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der, ya bir tek sürenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit belileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan ve can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan telahükü efkar ile terakki eden milyonlarla Arabi kitaplar ortada geziyor, hiçbirisinin ona yetişemediğini, hatta en adi adam dahi dinlese elbette diyecek, bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil, ya onların altında veya umumun fevkinde olacak, umumun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebe-i belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam Sebbaha lillahi ma fissemavati vel ard ayetini okudu. Dedi ki, bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi, sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki, mevcudat-ı alem perişan, karanlık, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü, bu ayet kainat üstünde dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki, bu ezeli nutuk ve bu sermedi ferman asırlar sıralarında dizilen zişurlara ders verip gösteriyor ki, bu kainat bir cami kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlukat hayatlarane zikir ve tesbihte ve vazife başında cuşu huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor, bulunduruyor diye müşahede etti ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek sair ayetler buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme-i belagatı arzın nısfını ve nevi beşerin humsunu istila ederek haşmeti saltanatı kemali ihtiramla 14 asır bila fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta, Kur'an öyle bir hakikatli bir halavet göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkese müsellem olup dar bu mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretli ve mevzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Beşincisi, Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir cenahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi, öyle de evliya ve asfiye gibi ondan hayat alan semereleri ve hayattar tekemmülleriyle şecere-i mübareklerinin hayattar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün hakikatli ilimleri Kur'an'ın aynı hak ve mecmai hakaik ve camiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Evet, böyle devam ediyor. İnşallah şu son noktayı da okuyalım. Rabbim bu noktalarda Kur'an'ı anlamak, onun hükmüyle amel etmek, Peygamberimizin hakikatını, yani bize sunduğu, getirdiği bu İslamiyet'i en güzel şekilde anlamak bizim için en güzel noktadır. Değil mi değerli dinleyenler? İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati, ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle it'am ve inam ve ikram ve ihsan gibi şunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikati içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebaruz hakikati dahi Esma-i Hüsna'nın rahimane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfat-ı subutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellilerle kendini tanıttırır, bildirir. Rabbim bu hakikatleri hakikaten alemimizde yaşamayı nasip etsin. Evet kıymetli dinleyenler, bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dostlar. Bir başka programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Demediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı. Gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

0: Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani, güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat her söz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde teskiri. Neden gönlün murad eylerse altifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek içindi ardından giden son vapurum. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

mavi gülüm, gül çiçeğim. İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla, kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm, sevginle.

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler, büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

nasıl çıkılır ki huzurunuza? Nasıl yaklaşılır makamınıza? Sürünüp sürmeye akdamınıza yüzümle beraber geldim efendim. Önümde o vardı, arkasında ben. Feryadı sessizliğin, nefesler kesen, gönlüme sevginden binlerce desen çizenle beraber geldim efendim. Ümmetine döktün bütün kaygını, diline ram etmiş biri övgünü, kalplerde yaşayan eşsiz sevgini sezenle beraber geldim efendim. Kalpleri kurutan ahir zamanda sevgini taşıyor ruh-i zeminde, gecesi gündüzü aşkın deminde gezenle beraber geldim efendim. Kurtulur tutanlar senin elini, Allah sevgisiyle kokan gülünü, kalbinden kalplere sevda balını süzenle beraber geldim efendim. Unutmuşlar, sen unutma ümmetini, gönüllere dolsun sal himmetini, kalplere mübarek emanetini yazanla beraber geldim efendim. Ümmetin kaybetmiş bak sılasını, çekiyor sensizliğin çilesini, bizi alt eyleyen nefs hilesini bozanla beraber geldim efendim. Şefaat, uyansak bu zor rüyadan, hiç eser yok mu ki eski hülyadan? Kalplerimizi bu fani dünyadan çözenle beraber geldim efendim. Sizi hayal etmek zor bu yalnıza, dalıverip gitmek var dünyanıza, başını uzatıp ayağınıza ezenle beraber geldim efendim. Kalplere ulaşan fermanınızda, nesline devrolan dermanınızda, kıtlıkta yığınla harmanınızda tozanla beraber geldim efendim. Kavrulmuşuz bir zulmetin çölünde, bir ümit sensin, senin elinde. Kaynağı sen olan aşkın gölünde yüzenle beraber geldim efendim. Ravzanda kıvransak aşk sancısından, dökülse gözlerden yaş incisinden, paki neslinizin gül goncasından izinle beraber geldim efendim. Gönül muradınızı gönlünde tutan, ümmetinin derdidir kalbinde yatan, sünnetinizi adım adım yaşatan Gavsım'la beraber geldim efendim.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, putperestlik önce zihinlerde başlardı, sonra hayata yansırdı. Kişi kalbinin merkezine neyi koymuşsa, en büyük değer olarak neyi kabul etmişse ve hayatını ona göre şekillendiriyorsa, o kişi ondan ibaretti. Kalbini teslim ettiği şey Allah'tan gayrısı ise, hakikatte Allah'tan başka ilah yoktu ama kişi onu ilahlaştırıyor demekti. Onun putu oydu. Kişi de ona bağlanmış bir putperestti. Birey ve toplum Rahman-ı Rahim'den uzaklaştığı, giderek tamamen koptuğunda başka ilahlara yönelmiş demekti. Bu durum toplumsal boyutlara ulaştığında ise toplum putperest olurdu. Mekke toplumu böyleydi. Putperest bir toplumdu. Artık putları evlerindeydi, meydanlarındaydı. Buna cahili toplum denilirdi. Bu toplumun en belirgin özelliği putperest oluşuydu. Bu durum toplumda parçalanmaların sebebiydi. Kavmiyetçilik bir parçalanma nedeniydi. Fakirlik, zenginlik bir parçalanma sebebiydi. Nefislerin arzularını tatmin etme yolunu asil yol olarak görme parçalanma nedeniydi. Tevhidden uzaklaşma toplumun parçalanmaya doğru gidişiydi. Peygamberler tevhidi biricik gündem yaparlardı. Asıl olanın tevhid olduğunu bildirirlerdi. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethediyordu. Mekke ise putperest bir toplumdu.

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin dışındaki ve içindeki putları kırdırdıktan sonra evlerdeki putların getirilip kırılmasını, parçalanmasını emretti. Ahşaptan olan putların hepsi bir yere toplandı ve yakıldı. İlginç bir olay cereyan ediyordu bu esnada. Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyordu. Mahzum kabilesi Kureyş içinde üstün bir değere sahipti. Kadın da eşraftan bir kadındı. Toplumun ileri gelen ailelerinden birisiydi. Zengin bir aileye mensuptu. Ama bu kadın hırsızlık yapmıştı. Kadın suçüstü yakalanmıştı. Cezası belliydi. Maide suresinin 38. ayetinde hırsızlık yapan erkeğin ve kadının elini yaptıklarına bir ceza ve Allah'tan gelen bir ibret dersi olmak üzere kesin buyuruluyordu. Ceza açıktı, kesindi. Toplumun seçkin ailesine mensup olan bu kadının eli kesilecekti. Bu mahzumluları ve toplumu telaşa düşürüyordu. Hemen harekete geçiyorlardı. Etkili bir aracı bulacaklardı ve Peygamber Efendimiz'i bu cezayı uygulamaktan vazgeçireceklerdi. Aracı kim olabilirdi? Peygamber Efendimiz'in kıramayacağı, çok sevdiği kim olabilirdi? Akıllara hemen Usame geliyordu. Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame geliyordu. Usame radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in kucağında büyümüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın konca güllerindendi. Onun bir isteğini iki etmezdi. Mekke-i Mükerreme'ye girerken terkisinde Usame'si vardı. Doğuşundan itibaren peygamber ikliminde olmuştu. Hemen Hazreti Usame'ye geldiler. Bu kadının eli kesilirse Kureyş için pek ağır bir darbe olacak. Resulullah Efendimizle görüş ve bağışlatma yollarını ara dediler. Hazreti Usame fazla düşünmeden Peygamber Efendimiz'e gelerek mahzumlu kadının durumunu dile getirdi, konunun çok nazik olduğunu bildirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Usame'nin konuşması sırasında rahatsız olmaya başladı. Rahatsızlığı ileri noktaya geldiğinde mübarek anının ortasındaki damarı kabarmaya başlardı. Aynen öyle bir durum meydana geliyordu. Ve Peygamber Efendimiz, "Ya Usame, Allah'ın koyduğu cezalardan biri hususunda şefaatçi mi oluyorsun?" buyurdu. Hazreti Usame, Peygamber Efendimizin ses tonlarının anlamlarını çok iyi bilirdi. Sens frekanslarının mesajlarını hemen anlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ses renginden ciddi bir hata yaptığını derinden kavradı. Büyük bir utancın içerisine giriverdi. Gülyar olan peygamberini üzmek ona son derece eza verirdi. Kalbinde derin sarsıntılar yaşadı. Kalbi dilhun oldu. Böyle bir hatayı nasıl yapabilmişti? Nasıl böyle bir düşünce kısırlığına düşüvermişti? Kendini içten içe paylıyor ama ok yaydan çıkmıştı. Gül yüzlü sevgiliyi mahzun etmişti. Hatta öfke hallerine zorlamıştı. Başını kaldıramıyordu. Bir şey diyecek halde değildi. Derin bir sükutun içindeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neticeyi bekleyenlerin yanına çıktı. Sizler buyurdu. Evvelkileri mahveden adet, şerefli sayılan bir hırsızlık yaptığı zaman onu bırakıp hor görülen biri hırsızlık yaptığında ona ceza vermeleriydi. Yemin ederim ki bu hırsızlığı kendi kızım Fatıma yapmış olsaydı mutlaka onun da elini keserdim buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kesin tavrından sonra anladılar ki yapılacak bir şey yoktu. Resul Ekrem Efendimiz emir veriyor, hırsızlık yapan eşraftan kadına ceza uygulanıyordu. Hukukun önünde bütün insanlar eşitti. Suç işleyenin konumu ne olursa olsundu, mutlaka yaptığı suçun cezasını çekecekti. Değilse toplumda güven ve ahengin sağlanması mümkün olamazdı. Ne kadar acıydı. İnsanlık tarihinde güçlü olanlar, imkan sahibi olanlar, makam sahibi olanlar şöyle ya da böyle suçlarının cezasını çekmemenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlardı. İmkanlarını devreye sokuyor, hukuku gülünç duruma düşürebiliyorlardı. Ama imkansız insanlar, zayıf ve mahrumiyetler içinde olan insanlar anında cezalara mahkum ediliyordu. Özellikle silik insan tiplerinin oluşturduğu toplumlarda bu adaletsiz durumlar daha yaygın olabiliyordu. Peygamber Efendimiz zayıf insanların haklarının alınmadığı toplumlar için kişiliksiz toplumlar olarak bir değerlendirme yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahzumlu kadına cezasını uygulatıyordu. Bu İslam tarihine Fatıma'yı Mahzumiye diye geçiyordu. Mahzumlu, eşraftan alan bu sahabi kadının adı Fatıma'ydı. Fatıma Hatun daha sonra temiz, dürüst, muttaki bir hayat sürüyordu. Fatıma Hatun zaman zaman hane-i saadete gelir, annelerimizin bilgilerinden, hallerinden istifade ederdi. İnsan hem iyiliklere hem kötülüklere sarkabilen özellikte bir varlıktı. İyilikler yaptığı gibi zaman zaman kötülüklere de düşerdi. Ama insani duyarlılığı yüksek olan müminler, suç işleyen, ceza gören insanları dışlayan bir tutum, davranış ve sözlere yönelmezlerdi. Yine o insanları bağırlarına basarlardı. Daima insan gerçekliğini göz önünde tutarlardı. Hatta öyle ki o suçu işleyen elbette herhangi birimiz olabilirdi diye bakarlardı, değerlendirirlerdi. İnsan böyle bir varlıktı, kirlenirdi. Hatta ileri boyutta kirlenebilirdi. Sonra yıkanırdı, tertemiz olurdu, pırlanta olurdu. Putperest toplumlarda putlar yıkılıyordu. Mekke-i Mükerreme'de ne Hubel, ne Uzza ve ne de Menat kalmıştı. Bu büyük putların hepsi de parça parça edilmişti. Mekke-i Mükerreme'de putlardan ne iz ne eser kalmıştı. Tamamen temizlenmişti. Bu konuda canla başla çalışan bir yiğit vardı. Mekke'nin bağrındaki bütün putları parça parça eden bir yiğit vardı. Bu yiğit Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ydi. Daha düğüne kadar küfrün saflarında İslam ordusuna karşı kinle, düşmanlıkla savaşıyordu. Mekke'nin yaşlı öncülerinin yollarında sürükleniyorlardı. Öyle görmüşler, öyle gidiyorlardı. Sonra tevhide yöneliyordu. Şirk koşmadan, ortaklar koşmadan bir olan Allah'a yöneliyordu. İman iklimine giriyordu. İslam'la şerefleniyordu. Şimdi kendilerine dahi zerrece faydası olmayan zavallı putları kırıyordu. İkrime hayretler ediyordu. İnsan bu gülünç putlara nasıl bel bağlayabiliyordu, nasıl gönül vermişlerdi. Kendine şaşıyor ve bir taraftan da hınçla putları kırıyordu. Ebu Zerr'in Gıfari radıyallahu anh, Gıfarlı Ebu Zer. İslam olmadan önceki günlerdi. Ama o bir hikmet yolcusuydu. Hakikatin peşindeydi. Böyle bir duyarlılığı vardı. Mekke'de tevhidi tebliğ eden birinin çıktığını duymuştu. Hemen kardeşini gönderiyordu. Konuyla ilgili olarak bilgilenip gelmesini istiyordu. Aydınlık bir geceydi. Ebu Zer radıyallahu anh annesiyle balkonda oturuyordu. Az sonra Mekke'den kardeşi çıka geldi. Ebu Zer soruyordu, sürekli soruyordu. Peygamber olarak kendini ilan eden bu insan neler söylüyormuş diye soruyordu. kardeşi ilah Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Putlar ne size bir fayda temin edebilir, ne de kendilerine faydası olabilir. Putlar ne size gelen zarara engel olabilir, ne de kendine gelen bir zarara mani olabilirler. Putlar zavallıdır, diyormuş. Ebu Zerr'in kalbi yerinden fırlıyordu. Vallahi ne kadar doğru söylüyor. Zaten oldum olası bu putların birer zavallı olduğunu düşünüyordum. Peygamber tam gerçeği söylüyor diye heyecanla konuşuyordu. Artık Ebu Zer duramazdı. Tevhidi anlatan Allah'ın Resulüne ulaşmalıydı. Onu daha çok dinlemeliydi. O yolun yolcusu olmalıydı. Yıllar geçiyordu, putlar ancak kırılabiliyordu. Gülünçlüğü ancak anlaşılabiliyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde, karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni aldımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1: Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
2: Hasret ateşine yanmaktan mı ki, aşkın neşesine kanmaktan mı ki, selamlı dostları anmaktan mı ki, kanlı gözyaşları akar gözümden, aşıksın ey gönül belli yüzünden. Hasret ateşine yanmaktan mı ki, aşkın neşesine kanmaktan mı ki, selamlı dostları anmaktan mı ki, kanlı gözyaşları akar gözünden, aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti, neylersin engeller yolunu kesti, yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti, çakan şimşek miydi ızam dağından, haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor, dur dedikçe gözyaşların taşıyor, kendine gel desen kalbin coşuyor, ağlasan da inlesen de yeridir, İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır, arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi, sapsarı bir çehre, akan gözyaşı, iki adil şahit olduktan sonra, gülbenzin sararıp solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül, henüz gonca iken solmuşsun gönül, ızdıraba sahne olmuşsun gönül, kan çanağı gözler, sapsarı çehre, daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali, beni benden aldı onur cemali, tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali, aşksız geçen her an ömre ziyandır, sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye, dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok, halim sence malum, ıstırabım çok, benim kovucudan saklım gizlim yok, neler çektim neler saymakla bitmez, gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin, İçin için yakar inletir derdin, sen bana en içten öğütler verdin, ne çare sağırdır aşık eşitmez, verilen öğüde aldırış etmez. Simsiyah saçlarım tel tel ağardı, dile gelip her tel beni uyardı, sağır bile bu ikazı duyardı, bunca uyarıyı hep yalanladım, fakat doğru imiş çok geç anladım.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendi. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira. Yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını,

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sultanahmet Meydanı. Şu sese kulak verin, ötelerden gelen ses. Biri Tevfik ileri, biri Adnan Menderes. Sığındım ruhunuza, kusuruma kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Yalınız size değil, millete vaadimiz var. Bu mübarek meydanda çaresiz çare arar. Ne olur himmet edin, bizden uzak kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Sizi çok özlüyoruz unutanlara nispet. Ne olur siz söyleyin, kim menfidir kim müsbet? Bu eserler sizindir, bizi derde salmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Şu coşan halka bakın, millet sevgisi budur. Milyonları aştık, kim demiş kervan durur? Bu Asım'ın neslidir, başka kapı çalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Hadis-i şeriflere tutunduğumuz zaman, hadis-i şerifleri günlük hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, sünnet-i nebiye ittiba ettiğimiz zaman hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini yakalamış oluruz, sağlamış oluruz. Allah-u Teala o peygamberi seven, sevdiğini söz, fiil, hareketleriyle, davranışlarıyla ortaya koyan müminlerden eylesin. Ve kıyamet günü peygamberimizin sancağı altında toplanmayı, havzının başında toplanmayı, o havzdan kana kana içmeyi bizlere nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytü leylete usriye bi ala kavmin. İsra gecesi biz bir kavme uğradık veya götürüldük. Tukurazu şifahuhum. Onların diyor dudakları böyle kesiliyordu. Bi makarida min narin. Ateşten makaslarla. Allah muhafaza buyursun. Bir kavme uğruyor peygamberimiz İsra gecesi. Biliyorsunuz ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi ismiyle de bir sure var. Gece yürüyüşü demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden Mescid-i Haram'dan alınıyor ve nereye götürülüyor? Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya. O döneme göre çok uzakta olduğu için uzak mescit anlamında oraya, yani en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa ismi veriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürülüyor ki ayet-i kerimede diyor o Allah ki noksan sıfatlardan münezzehtir. Her türlü eksikliklerden münezzehtir. Ne yapmıştır? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan almış ve Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. İşte İsra suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala buyuruyor ya, diyor ya, ona ayetlerimizi göstermemiz için. İşte Peygamberimiz de gördüğü şeyleri ne yapıyor? Bizlere anlatıyor, bizlere açıklıyor. İşte İsra gecesi diyor, ben alıp götürüldüğüm zaman, geldiğimiz zaman bir kavme uğradık. O kavimdeki insanların dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Allah korusun, Allah bizleri muhafaza buyursun. Kimmiş bunlar? Külleme kuridat vefet. Her kesildiği zaman da geri yerine geliyor. Allah korusun. Fekultu ya Cibrilü. Ben dedim ki ey Cibril. Men haulâi, bunlar kimdir? Kale, Cebrail aleyhisselam şöyle buyuruyor, diyor ki hutabâi ümmetike, senin ümmetinin hatipleridir, konuşan insanlardır, böyle vaaz verenlerdir, öne çıkanlardır, insanlara hitap eden kimselerdir ki öyle ki ellezîne yekûlûne, onlar diyorlar neyi, mâ lâ yef'alûn, yapmadıkları şeyi insanlara söylüyorlar, kendiler yapmıyor ve insanlara söylüyorlar ve ayrıca ve yakraûne kitâballâhi, Allah-u Teala'nın kitabını da okuyorlar ve lâ ya'lemûne bih, onunla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte bu hadis-i şerifte bizlere büyük bir uyarı var. Bu başta alim tabakaya, hoca efendilere, imamlarda, vaazlarda, efendim insanlara nasihat bulunanlara, İşte kürsüye çıkanlara, mihraba çıkanlara, din adına insanlara hitap edenlere önemli bir uyarı. Bu herkes için de geçerli. Çünkü neticede her mümin, her Müslüman yeri geldiği zaman ne yapacak? İnsanlara uyaracak, bildiklerini aktarmaya çalışacak. Fakat burada dikkat edilecek husus nedir? Bir, kişi söylediğini yapacak. İki, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve okuduklarıyla amel edecek.

0: Eğer bunu yapmazsa işte büyük bir tehditle karşı karşıya. Ne olacak? Onların diyor böyle dudakları kesilecek makaslarla, ateşten makaslarla. Bu devam edecek. Olacak, kesilecek, olacak, kesilecek ve cezalarını çekecekler. Başka bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Böyle bağırsakları parçalanır. Dışarı çıkar böyle. Bu hale gelir. Bu da aynı şekilde Peygamberimiz Miraç olayında İsra hadisesinde gördüğü bir olay. Başka bir hadis. Ve o insan merkebin değirmeni döndürdüğü gibi onunla beraber döner böyle. Cehennem ehli onu izler ve bakarlar. Onu takip ederler. Sonra derler ki ey falan ne oldu sana? Öyle ya sen bize marufu emreder ve münkerden nehyetmez miydin? Hani sen böyle bir adamken ne işin var burada? Diye hayretlerini açığa koyuyorlar. O da der ki evet ben size marufu emreder fakat kendim yapmazdım. Münkeri nehyeder fakat kendim işler yapardım der. İşte Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle hatiplere çok çok işler düşüyor. Kişi konumuz olan hadis-i şerifte geçtiği üzere ne diyor? Mâ lâ yefalûn. Yapmamış oldukları yekûlûn söylüyorlar. Ayet-i kerimede de var. Sonra ne var? Bir de Allah'ın kitabını okuyorlar. Onu da delil getiriyorlar. Kitaptan da habersiz değiller. Ama kitapla da ve lâ yâlemûne bi o kitapla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzün sorunlarından, günümüzün en büyük meselelerinden birisi bu. İman ehli, iman adamı, aksiyon adamı. İman edecek, imanını fiiliyata dökecek, yaşayacak ve bu şekilde yaşatacak. Ama hani halkımızda bir söz var ya, ele verir talkını, kendi götürür salkımı diye böyle bir söz vardır. Böyle olmayacak. Böyle öne geçmiş insanlar, insanlara hitap eden insanlar ne olacak? Dürüst olacak, doğru olacak, hakkı anlatacak, o hakkı yaşayacak, günlük hayatının bütün safhalarında onu yerine getirecek. Yoksa efendim işte günümüzdeki gibi kendiler başka yolda, konuştukları başka yolda, bu ne olur? İnsanlara da hitap etmez. Çünkü insanlarda şu vardır, daha çok izleyerek öğrenme. Bu çocukta da vardır mesela, izleyerek, sözde değil, izleyerek. İşte bu nedenle kişiler nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'ansa aynı zamanda onun varisi olan ulema da ne olacak? Böyle hayatında Kur'an'ı yaşayacak ve onunla amel edecek. Okuduğu gibi onunla amel edecek, değil mi? Yapmadı mı ne olur? Sorumlu olur. İki kat sorumluluğu olur. Biri bildiğinden dolayı, biri de yanlış yaptığından dolayı. İşte bir gün adam birisi İbn Abbas radıyallahu anh'a geliyor ve diyor ki ben sana diyor marufu emretmek ve sana da münkeri nehyetmek istiyorum. Böyle tavsiyede bulunuyor ki İbn Abbas radıyallahu anh tercüman ol Kur'an. Peygamberimiz ona dualarda bulunmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, hadisleri biliyor ve alimlerden birisi. Peygamberimiz onun için duada bulunuyor. Öyle bir şahsa geliyor diyor ki ben sana diyor iyiliği emredeceğim ve kötülükten de seni sakındıracağım. İbn Abbas adama şöyle bir bakıyor ve ondan sonra diyor ki sen bu noktaya ulaştın mı? Yani bu seviyeye ulaşmış bir insan mısın? O da diyor tabii ki umarım öyle olmuşumdur. İbn Abbas diyor ben sana Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri söyleyeceğim. Ve bu ayetleri açığa çıkarmaktan korkmazsan bana da emri bil maruf nehyi anil münkeri yap diye cevap veriyor. Adam soruyor. Diyor ya İbn Abbas bu nedir yani? Senin dediğin ayetler hangileridir? Bir söyle bana. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz? Saf suresinde geçiyor ya. Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Allah indinde günah olarak yapmadığınızı söylemeniz çok çok büyük bir günahtır. Bu hükmü iyice yerine getirdin mi dediğinde o hayır der. Sonra der ki Allah-u Teala'nın salih bir kulu, bir peygamberi Şuayb Aleyhisselam şöyle bir söz söylüyor. Sen bunu biliyor musun? Nedir o diyor? Şuayb Aleyhisselam biliyorsunuz kavmini uyardığı zaman onlara diyor ki sizi nehyettiğim konuda size aykırı davranmak istemem. Hani tebliğ ediliyor. Onlar tebliğe uyacaklarına, o yanlış olan şeye Şuayb Aleyhisselam'ı davet ediyorlar. Şuayb Aleyhisselam da ne diyor? Ha, ben buna karşı olduğum halde ve sizi yasakladığım halde ben onu işlemiş olamam. Yapamam böyle bir şey. Böyle bir muhalefet, kendime yalanlamak olur. Değil mi? Yani bir insan bir kere burada kendini yalanlıyor. Sen şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap diye nasihatlerde bulunuyorsun. Allah bizleri bu duruma düşmekten muhafaza buyursun. Ama kendinde tersi var. Bu ne demek? Kendinin ne karşı bir güvenin yok. Kendi kendini yalanlıyorsun. İşte Şuayb Aleyhisselam da öyle diyor. Sizi nehyettiğim konuda size aykırı da davranmak istemem. Yani emrime, tavsiyelerime de aykırı davranmak istemem. Ve İbn Abbas soruyor bu adama. Sen bu ayeti iyice okudun mu? O da der ki hayır, ben okumadım. İbn Abbas o zaman ona şöyle diyor. Sen önce kendinden başla. Demek ki bir kimse önce tebliğde, davette kendinden başlayacak. Kendine davet edecek, kendine tebliğ edecek, kendini koruyacak, kendini kollayacak, kendi Kur'an'a tabi olacak. Ondan sonra insanlara ne yapacak? Uygulamaya çalışacak. Bırakın böyle Kur'an'la, sünnetle ilgili yaşamayı, birçok alim mesela bir insana nasihat edeceği zaman kendisi uygularmış, ondan sonra o insanlara nasihatte bulunurmuş. Mesela bir bal olayı vardır. Hani bir çocuğa bal zarar veriyormuş. Bir alime diyorlar ki bu çocuğa nasihat etsen de bu çocuk bal yemese, çünkü bizi dinlemiyor ama sağlığına da zarar veriyor diye böyle anlatılır. Gerçi bal şifadır da o dönem demek öyle bir şey. Ondan sonra alim diyor ki birkaç gün sonra gelin. Ondan sonra getiriyorlar, nasihat ediliyor. Alim diyor ki işte tamam mı? Tamam. Çocuk da tamam diyor. Ben diyor yerine getireceğim. Adamlar da şaşırıyor. Niye yani hemen bu nasihati etmedi de? Nasihati belli. Niye bizi birkaç gün sonraya getirdi? O da merak ediyorlar. Ona soruyorlar. O da diyor ki ben kendim bu işi yapıyordum. Kendimin yaptığı bir işi ona diyor söylemekten çekindim. Çünkü kendim yapmayayım ki karşı tarafa söylediğimde tesir etsin. Ki bu dünyalık bir şey. Ha, bu konuda zaten alimler şunu söylüyor. Kendisi tatbik etmeyen bir alimin, bir üstadın sözleri insanların kalbinde ne olur? Sonbaharda nasıl gazal dediğimiz yapraklar dökülürse bu nasihatlerde o insanların gönlünden dökülür. Bir fayda vermez. Ama yaşarsa, diyelim işte Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, işte birçok alimlerimize bakıyorsunuz. İmam Serasi'nin hayatına bakın, İbnül Esir'in hayatına bakın, efendim İmam Nebevi'nin hayatına bakın. Daha birçok alimlere, böyle tavizsiz alimlerin hayatına bakın. Bunlar taviz vermemişler. Bu nedenle de ne olmuş? Sözleri tesir etmiş, kitapları bugüne kadar geliyor ve ta inşallah Allah'ın izniyle halis niyetle yazdıkları için, hem sözleri hem davranışları birbirine uyduğu için ne oluyor? Ta inşallah Allah'ın izniyle kıyamete kadar da devam edecek ve insanlara da fayda verecektir. Bu nedenle hepimiz öyle olacağız, uygulayacağız. Bu duruma düşmemek için büyük bir tehdit bu iki hadis, değil mi? Ne kadar büyük bir tehdit, Allah korusun, bağırsakları patlayacak ve böyle merkebin döndüğü gibi döndürüp durulacaklar. Diğeri de nedir? Dudakları kesilecek. Madem sen bu dudaklarla konuştun ama boş konuştun. Kendinde bir şey yok. Yanlışları işliyorsun. Halka da bu şekilde yapıyorsun. Ve şöyle bir hadis-i şerif var. Başka bir hadis ki bu konuyu açıklıyor. Diyor kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye veya çağırdığı şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Allah muhafaza buyursun. Ha, sen kendin amel işleyeceksin. Güzel olan işleri yapacaksın. Kötü olan işlerden sakınacaksın. Şiddetle sakınacaksın. Ve ondan sonra da sen ne yapacaksın? İnsanlara anlatacaksın. Zaten senin halin, yaşayışın insanlara bir örnektir. Sen yanlış yaparsan, bilenler, alimler, hatipler, imamlar, hocalar yanlış işler yaparsa halk ne yapar? Onları delil kabul eder. O yanlışı onlar da işler. Senin yaptığın şeyler insanların gözünde doğruymuş gibi olur. Ve sen ne kadar söylesen de o sözün tesir etmez, fayda vermez. Çünkü davranışın ortada. Allah-u Teala bu şekilde davranmaktan muhafaza buyursun. Fenalığı emretmektense iyilik emretmek elbette iyidir. Fakat aklı olan bir insan başkasının iyiliğini isterken kendisini unutur mu? Demek ki emri bil maruf ve nehy anil münkerden yapmaktan kasıt başkalarına doğruyu göstermek suretiyle istifade ettirmektir. Halbuki başkasını irşat edip de kendisini unutmak ve kendisini iyilikten, irşattan mahrum etmek, eli selamete çıkarıp kendini ateşe atmak demektir ki ameli akıl açısından bir çelişki teşkil eder. İnsanlara vaaz ve ders vererek ilmini ortaya koyan bir kimse, sonra kendisi kendi emrini, kendi öğüdünü dinlememek, kendini ve ilmini fiilen yalanlamaktır. Yani bu şahsında bir çelişki olduğu gibi halkı bir taraftan aydınlatmak isterken diğer taraftan da saptırmaktır ki bu da bir çelişkidir. Bunda da bir çeşit karıştırma vardır böyle. Hakkı batıla karıştırma, Allah muhafaza buyursun. Aklı olan ise böyle bir çelişkiye düşmez. Söylediği sözün, verdiği nasihatin bir kıymeti ve kalplerde bir tesirinin olması arzu edilir. İnsan böyledir. Boşuna emir, boşuna gevezelik akıl kârı değildir. Halbuki verdiği emir ve öğüdün tersini kendisinin yapması onun kıymetini kırmak ve herkesi ondan nefret ettirmektir. Daha açıkçası bindiği dalı kesmek, oturduğu evi yıkmaktır ki bundan büyük aptallık, ahmaklık da olamaz. Demek ki iyilik iyiliktir. Elbette insanlara iyiliği emretmek de haddi zatında iyidir, güzeldir. Ama bir görevdir de. Fakat bunu yaparken kendini unutmak ise bu büyük bir ahmaklıktır. Allah bizleri bu ahmaklardan eylemesin ve bunların şerrinden de Allah-u Teala ümmeti muhafaza buyursun. Hepimizi muhafaza buyursun. Hem özü hem sözü bir olan kullardan, hatiplerden eylesin ve böyle olmayanların da şerrinden Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esma-ül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Vekil Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. El-Vekil, işlerini kendisine bırakanın işlerini en iyi şekilde yapan, kendisine dayanılıp güvenilen, her şeyi tedbir ve idare eden, gözeten, yarattığı bütün varlıkların işlerini idare eden, her şeye karşı her şeyin hakkını müdafaa eden, hakkı yerine getiren demektir. Müzzemmil Suresi. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana dünya sadece iki grup insanı ağırlamaktadır. İnananlar ve inanmayanlar. Bu keyfiyet kıyamete kadar böyle devam edecektir. İnananların mücadelesi devam ederken inkarcılar da binbir bahane ile küfürlerini sürdüreceklerdir. Yani iman ve küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı Hak bizleri iman safından ayırmasın. Amin. İman eden kullar, yaratılış gayeleri doğrultusunda bir taraftan emri bil maruf, yani iyiliği emretmek ve nehyi anil münker, kötülükten sakındırmak vazifesiyle meşgul olurken, diğer bir taraftan da sürünün çobanı olarak ailesinin geçimini temine çalışır ve dünyevi mücadelelerini sürdürür. O yüceler yücesi, rahmetin ve en engin sevginin sahibi olan Allah Celle Celaluhu kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarının her durumda kendisine sığınmasını ve güvenmesini ister. Yüce Rabbimiz kendisini dost edinmiş sabırlı ve kararlı müminleri eninde sonunda her konuda zafere ulaştırır. Âl-i İmran Suresi. İnsanlar onlara, düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını arttırdı ve şöyle dediler: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Vekili Allah olanın sırtı yere gelir mi hiç? Vekili Allah Celle Celaluhu olanın kaldıramayacağı zorluk yoktur. İnananların tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Mütevekkil bir kul, yani Allah'a tevekkül etmiş olan kul, verin bana bir değnek, dünyayı yerinden oynatacağım der ve kendisini dinleyenlerin akıllarını oynatır. Sırtını Allah'a dayananın karşısında hangi güç dayanabilir? Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimlerini bilmek farklı, bu güzel isimleri yaşamak ise çok daha farklı boyutlardadır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizlere öğrendiklerimizi yaşamayı nasip etsin.
Amin. En'am suresi. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk eden o her şeye vekildir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'yu vekil edinenin ümitsizliğe düşmesi mümkün değildir. Çünkü o bilir ki o el-vekil olan Allah el-fettahtır. Bir kapıyı kaparsa bin kapıyı birden açan O'dur. Zorluklarla mı karşılaştık? Ümitsizlik yok. Zira biz el-vekil olan, el-fettah olan Allah'ın kuluyuz. Kapıyı yalvararak edeple çalmayı biliyorsak eğer, o kapı elbette açılacaktır. Şirke bulaşmamışsa yüreğimiz, kapının ardına kadar açıldığını elbette göreceğiz. Karanlıklar mı bastı gönül dünyamızı? Ümitsizlik yok. Sen el-vekilin, en-nurun kulusun. O, kulunu karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır. Uzat aciz ellerini, hiçliğini bilerek yalvar. Sen vekilimsin. Sen her şeye kadir olan Rabbimsin de. Bir değil, bin güneş birden doğacaktır senin gönül ufkuna. Furkan suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Allah'ı vekil kıl. Allah'a güvenip dayan. Talak suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Nisa suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Allah Celle Celaluhu'yu vekil bilmek, tevekkül kavramını getirir beraberinde. Tevekkül etmek, manevi bir güç kazanma, dayanarak kazanma yoludur. Bir iş için bize verilen cüz'i idareyi sonuna kadar kullanıp, kul olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıp, gücümüzün yetmediği kısmı için Allah'a dayanmanın, işleri el-vekil olan yüce kudrete bırakmanın adıdır tevekkül. Sarf edilen bütün tedbirlerden sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek, ondan işlerin hayırla neticelenmesi için yardım dilemek ve dua etmektir tevekkül. Tevekkül etmek, huzur ve saadetin kapısını açar inanan kullara. Tevekkül etmek, insana muazzam bir güç verir. O, kuluna bir dua öğretir. Yerden alıp saçtığı bir avuç toprakla müşrikleri görmez hale getirir. O, kainata meydan okuyan Nemrutları minicik bir sineğe mağlup ettirir. El-vekildir o. Dayanılacak, güvenilecek yegane güçtür o. O halde gelin hep birlikte bizi yaratan, yokluktan çıkarıp vücut nimetini veren zata tevekkül edelim ve o bize yeter diyelim. Bana hayat nimeti bağışlayıp yaşatan, kendisini bulmama yardım eden zat,
elbette bana yeter. Dünya ve ahiretimi nimetlerle dolu iki sofra haline getirerek, bana iman nimetiyle takdim eden ve bana mümin sıfatını layık görerek beni şereflendiren zat elbette bana yeter. Habibim dediği iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beni ümmet eyleyerek bana ilahi sevgiyi ve sevgiliyi bağışlayan ve bu sevgiyle imanımda gelişmeler yaşatan zat elbette bana yeter. Beni hayvan ya da nebat bitki yaratmayıp mahlukatın en üstünü olarak yaratan zat elbette bana ve bize yeter. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır buyurarak beni isimlerinin tecelligahı kılıp yüreğime teşrif eden zat elbette bana yeter. Vücudumuzdaki zerrelerin kainattaki zerrelerle çarpımı adedince ona şükür ve hamd ederiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir.

القوي جل جلاله. القوي pek güçlü, çok kuvvetli, tam bir kudret sahibi, hiçbir zaman aczin yol bulamadığı mutlak galip, her şeye gücü yeten demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir, sağlam olan, kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Kavî ismi Kur'an-ı Kerim'deki istimaliyle fiziki ve manevi kuvveti, harici desteği ve ilahi kuvveti içine alan geniş bir anlam zenginliğiyle Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için hiçbir acziyetin söz konusu olmadığı, tam ve mükemmel bir kudretin sahibi olduğunu anlatır. Hazreti Adem babamızdan bu yana Allah Celle Celaluhu kullarına peygamberler göndermiş, doğru yolu göstermiş, yalnız kendisine kulluk edilmesini istemiştir. Hazreti Allah Celle Celaluhu zaman içinde, yeryüzünde iktidar, güç ve servet sahibi olduklarını görerek büyüklenen ve yoldan çıkan kavimleri de o üstün gücü ile El-Kavî olarak yakalayarak cezalandırmıştır. Hazreti Allah Celle Celaluhu dilerse bir fırtına ile tüm varlıklarını yerle bir edeceğini, dilerse sellerle ekinlerini helak edebileceğini, minicik bir mikropla pek çok sayıda insanın yok olabileceğini göstermiştir. Enfal Suresi. Tıpkı Firavun'un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişatı gibi onlar da Allah'ın ayetlerini tanımadılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalamıştı. Çünkü Allah kavidir ve azabı çok çetin olandır. Hud Suresi. Ne zaman ki azap emrimiz geldi, salihi ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin kavidir, mutlak üstündür. Mü'min Suresi. Bunun sebebi şuydu. Onlara peygamberleri apaçık delillerle gelmişlerdi. Ama onlar inkar ettiler. Allah da bu yüzden kendilerini yakalayıverdi. Çünkü o kavidir, azabı şiddetlidir. Aziz kardeşlerim, El-Kavî isminin inkar edenlere bakan yüzü işte budur. Yüce Yaradan sonsuz bir gücün sahibidir. İnkar edenleri o güçle yakalar ve cezalandırır. Bu ismin müminlere bakan yüzünde ise ışıl ışıl bir sevgi, dağlar gibi bir destek, muhteşem bir güç ve kuvvetin mümin kulun yüreğine yansıttığı güven duygusu vardır. Mümin kul her zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya güvenerek, benim Rabbim güçlüdür, beni kimsenin eline bırakmaz, o benim tek desteğimdir der. Ahzab Suresi. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla def etti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah kavidir, çok üstündür. El-Kavidir o. Hazreti Allah savaş meydanlarında olduğu gibi
mümin kulunun hayat savaşında da, nefsiyle tutuştuğu iç savaşında da kulunun yanında ve yardımında olandır. O muhteşem kelamında gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz buyurarak kuluna inancın gücünü öğretir. Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Bakara Suresi. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. Ey güçlü olan Rabbimiz, bizleri El-Kavî isminin tecellisiyle bu dünyada düşmanlarımıza karşı güçlü kıl. İmanımızın gücüyle, iman neşesiyle yaşamayı nasip ve müyesser eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 16. Cüz.

نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول.

قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحمل

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

عبدان لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن

ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج له

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında.

zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Ey yolcu, amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu, ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: "Bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır." Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün, nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim, o aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan benliği kim devirecek? Aç gözlü dur nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslamına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun
bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim, bilmem ki o gün gelen.

0: Ya Cevat,
1: ya Cevat, ya Cevat.
2: Öylesine cömertsin ki keremine nihayet yok, lütfuna bahane yok, ihsanına sınır yok. Yerden göğe her isteği yerine getirmekle hazinenden zerre eksilmez. Her varlığa her an rızık vermekle nimetlerinden damla eksilmez. Sen ki yeryüzünü nimet sofrası eyleyip baharı bir çiçek destesi gibi o sofraya koyar, kokularını nimetlerinin üstüne serpersin. Sana ihtiyacımı arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki gökleri yıldızlarla donatıp ışıklarını ve ateşlerini bakışıma süs eylersin. Sana acizimi arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki merhametinle varlığa erdirdin beni, cömertliğin hiçliğe düşmeme izin vermez. Ebedi cennetine buyur et beni. Sen ki rahmetinle nimetleri tattırdın bana, rahmetin nimetlerini geri almana izin vermez. Sonsuz nimetlere doyur beni. Sen ki gül yapraklarını kokularla bezer, bülbül sesleriyle süsler, şebnemlerle taçlandırırsın. Keremin kalbimin sevdasız kalmasına izin vermez. Ayrılıksız aşklara kavuştur beni.
0: Ya Deyyan,
2: varlığım sana dayanmaktadır. Başkaları varlığa muhtaç. Hayatımı sana borçluyum. Başkaları hayata muhtaç. Fakrımı sana söylerim. Başkaları ekmeğe muhtaç. Acizimi sana gösteririm. Başkaları kuvvete muhtaç. Deyyan sensin. Her anım senin sayendedir. Deyyan sensin. Hayatım senin hazinendedir. Deyyan sensin. Her iyilik sana bağlıdır. Deyyan sensin. Her güzel sana borçludur. Bilirim ki rahmetin kalbime ilaç, rahmetinle ödüllendir beni. Bilirim ki muhabbetin başıma taç, muhabbetinle sevindir beni. Bilirim ki günahım bağışlamana vesiledir, bağışla beni. Bilirim ki senin lütfun yoksa cennet de viranedir, lütfuna kandır beni.
0: Ya Enis,
1: ya Enis, ya Enis.
2: Senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım.
0: Ya Kâşif,
2: belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. Çareler senin yanındadır. Sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. şifalar senin ikramındır.
0: Ya Razi,
2: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
0: Ya Rafik,
2: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
0: Ya Şefik,
2: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
0: Ya Tahir,
2: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar senin rahmetine dokunarak ıslanır. Alnımı ak eyle. Gönlümü pak eyle. Rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle. Gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
0: Ya Talib.
2: Kervan geçti. Kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem. Kimse, kimsem değil. Sensin benim istediğim. Kimse bana talip değil.
0: Ya Vafi,
2: rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyanımı gufranının gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
0: Ya Zakir,
2: ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin.

Geçenler varsa İslam'ın şu çiğnenmiş diyarından, şu yüz binlerce yurdun kanlı, zahirsiz mezarından, yürekler parçalar bir nevha dinler rehyüzarından, bu matem kim bilir kaç münkesir kalbin gubarından, huruş etmekte son ümidinin son inkisarından. Evet, son inkisarından ki yoktur cebrin imkanı, batıp gitmiş nazarlar beklemekten fecri nazanı. Nasıl ey yolcu, bin lanet gelip ezmez ki vicdanı, dudaklar çak çak olmuş içerken zehri hüsranı. Uzaktan baktı, koşmak nerede milyonlarca yaranı. Bu ıssız aşiyanlar bir zaman candan muazzezdi. Bu damlar böyle baykuş seslerinden çın çın ötmezdi. Şu kurbağalar seken vadide ceylanlar koşup gezdi. Şu coşmuş ağlayan ırmak ne handan gölgeler sezdi. Bütün maziyi bir tufan fakat hep boğdu, hep ezdi. Vefasız yurt, öz evladın için olsun vefa yok mu? Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziya yok mu? İlahi, kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu? Vatansız, hanumansız bir garibim, mülteca yok mu? Bütün yokluk mu her yer, bari bir yok der sada yok mu? Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yeğsimi kahreyleyim bilmem ki, öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye bak, nerede ucu? Bu ne hicranı müebbet, bu ne hüsranı mübin. Ezilir ruhu sema, parçalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar. Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar. Bereden rengi hüviyetleri uçmuş yüzler. Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşete lanetler eder. Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler. Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden. Nice başlar, nice kollar ki cuda cisminden. Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat. Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler. Teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket zedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naaşı perişan bırakıp yükselen mevki bir erva, sakın arza bakıp sanmayın şevki şehadetle coşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın, hem tükürün çehreyi murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cepheyle kaydına şarkın, tükürün. Kuşkulansın, görelim gayreti halkın, tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahvelere. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın.

tükürün. Hele ilanı zamanında şu melun harbin, bize efkarı umumiyesi lazım garbin. O da Allah'ı bırakmakla olur herzesini halka iman gibi telkin ile, dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün. Bana vahdet gibi bir yar müsait lazım. Artık ey yolcu, bırak ben yalnız ağlayayım.

0: Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik, elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrünün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

elbette yorulur gurbet gezenler. Serdim yatağını, gir yavaş yavaş. Gelecek perde yok pencerelerde. Arkanı oyana ver yavaş yavaş. Sılana kavuştu, ocağın yansın. Çoluk çocuk etrafına dolansın. Söyle ki derdini gönlüm inansın. Sırrını ortaya ser yavaş yavaş. Uzak yoldan geldim belli trende. Al şu kadehini derdin frende. Benim derdimi de sonra sen dinle. Hangimiz dertlidir gör.

Ne gurbeti sever, ne de vazgeçer. Bir gün olur elbet sıvaya göçer. Göç Nile'den Bora, ver yavaş yavaş. Zencileyim, ben de çok bade içtim. Birçok güzel sevdim, çoğundan geçtim. Nihayet bu hanı kendime seçtim. Sen de bu uzmete gir yavaş yavaş. Bir resmi var dedin, o da yok bende. Güllerin solmuştur taze gül sende. Yeter ötesini söylemesen de, soluk yaprakları der ya.

Seçtirdin bu gece akla karacı. Hesap sorma benden, aldım parayı. Benim de yaramı sar yapacağım.

Allah Resulü'nü sevmek, onun için onunla, onun yolunda ölmek, o sevgilinin gül kokusunu getiren rüzgarlarla dost olmak, bu sevdaya tutulmak. Öyle bir sevda ki her şey bitip tükenir de o bitmez tükenmez. Her şey erir yok olur da o daima büyür ve yücelir. Resulullah sevgisi. İşte ne varsa alemde bu. Duy ve dinle. Kurdun, kuşun, gülün, dalın, arz ile semanın can soluğu. Onsuz bir kurak çöl sanki yürekler. İçi dışı susuzluktan şerha şerha bir kurak çöl. Gökyüzü niçin ağlar bilir misin? Ve kubbeyi hadra yeryüzünde. Yeryüzü niçin elvan elvan açar, yeşerir, boy atar ağaçlarla? Bilir misin? İşte bu sevgidir onları yaşatan. Kökleriyle sökülüp gelen ağaçlar, mağarada senelerce nöbet tutan yılanlar, bu sevgiye, bu aşka, tutulmuştu bu sevdaya.

Peygamber sevgisi bir kalbe işlediğinde hidayet gülşenini onun sığınağı olarak görürüm. Bu kalbi de aşk dünyasında onun hidayet yönüne uçan sabah meltemi gibi görürüm. Ey iman edenlerin en hayırlısını metheden kişi, selam sana. Onun kokusu bahar çiçeklerinden daha hoştur. Ey ömür çiçeği, onu övmekle sen taşkın bir nehirden daha cömert oldun. Şayet beni kınayanlar yüce peygamberin yolunu bilselerdi, kainatta onun dışında hiçbir şeye aşık olmazlardı. Hem biz hem de bütün alem onun aşkıyla yandı. Onun manasında bütün ruhlar fena buldu, yok oldu. Kendisiyle irtibat sağlandığında kainatı sarsan bir ruh bu sevgiyi nasıl anlatabilir? Kim ne kadar büyükse bu sevgi yüzündendir. Ve kim ne kadar küçükse bu sevgisizliktendir. Yazıklar olsun. Binlerce kere yazıklar olsun Allah Resulü'nün sevgililer sevgilisinin sevgisinden yoksun kalbe.

hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, rahim Allah'ım.

Kaharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e